0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Efendim nedir başka bir dünya? Başka bir dünya hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programıdır. Evet. Uzun zamandır söylemiyorum galiba. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Bugün hayatımızı değiştirebiliriz. Bugün yepyeni bir hayatın başlangıcı olabilir. Çünkü ben kendi hayatımda böyle dönüm noktaları yaşadım. Ve gerçekten hayatım değişti. Sizinki de neden değişmesin? Bu arada hayır, bu şimdi reklamlara benzedi. Sosyal medyadaki falan. Gelin işte şu öğretiyi, şunu yapın, bunu yapın. Hayır, öyle bir şey değil. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bizi sürekli dinleyenler varsa eğer aranızda, bir önceki programda beyin dalgalarından bahsetmiştik. Bugün de onunla alakalı bir sistemden bahsedeceğiz. Yalnız bir şey satıyor değiliz. Sadece bu çok popüler bir bakış açısı ve bunu size anlatmaya, özetlemeye çalışacağız. Elimizden geldiğince reklam da yapmadan objektif bir şekilde eğer kendiniz daha fazla bilgi almak isterseniz tabii ki de kendiniz araştırırsınız. Ama lütfen geçen bölümde de söyledik, bu konularda çok ayık ve uyanık olmak gerekiyor.
1: Evet,
0: lütfen lütfen bilgi kirliliğine kapılıp öyle bir şeylerin içinde kaybolmayın. Evet, çünkü yepyeni güzel hayatlar sürmek her birimizin doğal hakkı.
1: Kesinlikle.
0: Evet efendim. Hı hı. Gamze o güzel girişlerinden yine şöyle bir yapsın bize ve hemen konuya dalalım.
1: Evet, bugün anlatacağımız bir konu binlerce insanın hayatını değiştirmiş çok ciddi bir şey. Kişisel gelişim adı altında da pek çok sahte veya yetersiz öğretinin de dolaştığı doğru ama bugün anlatacağımız konu aslında bilimsel temellere dayanan bir metot. Hiçbir öğretiyle ya da Nisan'ın da söylediği gibi inançla bir bağ yok. Amacı bir önceki bölümde de değindiğimiz beyin dalgalarını bilinçli olarak kullanarak yaşamımızı tamamen değiştirmek ve gelin bakalım bu metodun açıklaması ve bize getirebilecekleri nedir?
0: Nedir?
1: Nedir?
0: Nedir?
1: Öncelikle bugünkü konumuzun tam olarak ne olduğunu özetleyebilir misin Nisa?
0: Oh, evet. Özetlerim. Herhalde özetlerim. Deneyelim. Efendim şimdi geçen şöyle bir şey anlatmıştık. Beynimizin belirli frekansları var ve bunları beta dedik, günlük frekansımız. Ve bunda biz normal zihinsel faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sonra dedik ki önümüze bir yol ayrımı çıkıyor. Burada bir gamma var, burada işlerimizi kendimizi zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Çok yüksek bir frekans, hani böyle vitesi değiştirmeden gaza bastığınızı düşünün, öyle bir şey. Kendimizi zorluyoruz, stres altındayız vesaire. Bir diğer yol buradan geçebileceğimiz alfa. Dedik ki buradan sonrası alfa, teta ve delta dalgaları ve eğer bu noktaya gelebilirsek yaratıcılığımız, hani böyle stresimiz geçiveriyor, zihnimizin o hani böyle bir frekansın dalga boyunu hayal edin. Hı hı. O böyle azalıyor, yani gevşekleşiyor, sık sık dalgalar değil de sakin dalgalar haline geliyor. E bizim de tabii yaratıcılığımız, problem çözme yeteneğimiz artıyor. Bir şey düşünüyoruz, aklımıza fikir geliyor vesaire, çözüm bulabiliyoruz. Kendiliğinden o çözüm bizim kucağımıza düşüveriyor. Teta dalgasından bahsettiğimizde dedik ki bu daha sanki biz böyle tesadüf deriz. Hı hı. Ya da çok şanslı birisi deriz. Ya da ilham geldi deriz. Bu bizi aşan bir şey. Dolayısıyla burada gerçekten mucizeler gerçekleşiyor olarak hissediyoruz. Çünkü bunların olmasına izin veriyoruz. Delta uyku modumuz aslında ama bazı kişisel gelişim metotlarında bu uyku sırasında da telkinler verilerek sizin kendinize koyduğunuz blokajlar kaldırılıyor. Bugün özetle hayatımızda alfayı, tetayı ve deltayı, deltayı çok kullanmayacağız ama özellikle alfa ile tetayı kullanarak nasıl bambaşka bir hayata doğru gidebiliriz? Buna bakacağız. Bunun için de belirli bir yöntem üzerinde duracağız ve size örnekler anlatmaya çalışacağım. Nasıl yapıldığı konusunda ufak tefek bilgiler vereceğiz. Zamanımız yettikçe elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Hadi bakalım.
1: Evet, José Silva metodu diyoruz buna. Hı hı. Zihinsel güçlerimizi geliştirmek, içsel potansiyelinizi ortaya çıkarmak için kullanılan bir kendini geliştirme programı. Ve 1960'lı yıllarda bir Amerikalı bir iş adamı olan Silva tarafından geliştirilmiş. Amacı da kişinin bilinçaltı zihniyle etkileşim kurarak olumlu değişimleri teşvik etmek. Peki, bunu yaparsak bize ne yararı olur?
0: Her açıdan yararı olur. Şimdi herkes böyle diyecek ki stres. Evet, stresten kurtulmak ama işin yani böyle hani toplu iğne ucu kısmı. Samanlıkta iğne yani stresten kurtulma kısmı. Stresten tabii ki kurtulacaksınız. O ayrı mesele. Ama onun haricinde kendimiz yaparken neler değişir? Bir, fikirleri kolaylıkla kendi kendimize gelir. Müthiş yaratıcı fikirler buluruz. Bütün sorunları çözebiliriz. Hayatımızı nasıl... Yani taşınacak mıyız, iş mi değiştireceğiz, hangi iş daha doğru olan, onlar bize daha görünür olur, önümüz daha netleşir. İletişimimiz daha kuvvetlenir, doğru zamanda doğru kişilerle doğru yerde oluruz. Hayatımızda yapmak istediklerimizi daha iyi manifesto edebiliriz. Yani onu hani vizyonlamaktan bahsediyorduk ya hep. O vizyonun nasıl oluşturulacağını anlatacağız bugün. Ve bize normalde doğal hakkımız olarak gelmesi gereken şifa, bolluk, bereket, sevinç gibi şeylerin akmasını neden engelliyoruz? Bu engelleri kaldırırız. Ayrıca öğrenmemiz ve işte yabancı dil konuşmamız, şuyumuz, buyumuz, kısacası kapasitemiz diyelim, inanılmaz derecede artar. Çünkü kendimizi zorlayarak çok küçük bir alanda hareket etmeye çalışıyoruz. Bu bizi başka bir odaya geçirecek. O odada alanımız çok daha geniş olacak. Konunun başlangıç hikayesini anlatayım mı? Başka bir soru sormak
1: istiyorum. Anlatabilirsin.
0: Bu yani Silva tekniğin normalde Jose Silva dediğimiz kişi. Evet, sen de dediğin gibi bir iş adamı aslında kendisi. 10 tane çocuğu var. Evet, 10 tane çocuğu var gerçekten. Ve çocukları okulda çok başarılı değiller. Yani öyle bir kapasiteleri yok gibi görünüyor. Ve Silva buna çok üzülüyor. Tabii psikoloğa götürüyor çocukları. İşte zeka problemi mi var, bir şeylere baktırıyor, doktora götürüyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor vesaire. Bir türlü bu çözülmüyor. Derken kendisi araştırırken bir araştırma görüyor ve bu araştırma diyor ki beynin alfa frekansındayken aslında öğrenme kapasitesi artıyor, şu artıyor, bu artıyor, problem çözme yeteneği artıyor, her türlü potansiyelimiz artıyor vesaire. Ama işte bu yani yapılabilir bir şey mi bilmiyoruz, işte araştırılıyor vesaire gibi bir araştırma. Sonra Silva bunu araştırıyor, bunu nasıl yapabilirim? Orada işte bahsedilen tekniklere bakıyor vesaire vesaire, neyse. Çocukları üzerinde uygulamaya başlıyor. Çocuklarında kısa bir sürede çok ciddi öğrenme ilerlemesi görüyor. Öğrenmeleri inanılmaz ilerliyor, notları iyileşiyor, okulda başarıları artıyor, öğretmenleri şaşırıyor vesaire.
1: Ne güzel.
0: Derken böyle devam ediyorlar, ediyorlar. Tabii düşünün ki bu çocukların bazıları daha büyük, yaşça bazıları daha küçük. En küçük olana bir şeyler sorarken sanıyorum tarih çalıştırıyor. Kız... Babası daha soruyu sormadan soruyu cevaplıyor. Daha soru gelmeden cevaplıyor. Sonra Jose Silva diyor ki burada ilginç bir şey olmaya başladı. İşte bu kısmı artık alfadan da çıktığı, yani sınavda ne çıkabileceğini hissetme sezisi gibi bir şey. Ve bu bilim adamına daha önce araştırmasını incelediği bilim adamına ulaşıyor. Diyor ki ben galiba kızımı bu konuda eğittim. O da diyor ki kusura bakmayın ama bu eğitimle yapılabilecek bir şey değil. Kızınızın doğuştan böyle bir yeteneği vardır. Silva da diyor ki hayır, ben bunu çocuklarımı eğiterek yapabiliyorum. Ve diğer 9 çocuk üzerinde de bunu gösteriyor. Uzun lafın kısası 10 çocuğun hepsi de bunu yapabilir hale geliyor sonunda. Sezi gibi bir şey bu. Jose Silva'nın demeye çalıştığı şey şu. Aslında 4 yaş öncesinde bütün çocuklar bir konuda yani dahi gibi olabilecek, işte piyano çalabiliyorlar, şunu yapabiliyorlar, bunu yapabiliyorlar. Her şeyi çok kolay öğreniyorlar. Zaten nörolojik olarak inanılmaz güçlüler. Sonradan bir şeyler oluyor ve bu yetenekleri biz kaybediyoruz. Önüne blokajlar geliyor. Biz neden öğrenip de bir türlü yabancı dilde konuşamıyoruz? Neden çalışıp çalıştıklarımızı unutuyoruz? Neden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama notlarımız ya da işte sınavlardaki başarımız falanımız filanımız bir türlü yükselmiyor? İşte bunu buluyor. Neden? Çünkü normalde çocuklar, normalde güne başlarken biz aslında alfa frekansındayız. Hı hı. Ama biz bunu sürekli olarak bize tersi öğretildiği için yanlış bir frekansa, beta'ya yani daha yüksek frekansa gereğinden fazla kendi beyin dalgalarımızı hızlandırarak geçiyoruz. Hatta çalışmak için geçen bölümü hatırlıyorsanız yanlış yola girip de gamma'ya yani gaza basıyoruz, vitesi de değiştirmiyoruz. İnanılmaz zorlanıyoruz. Gamma dalgalarına geçiyoruz. Biz böyle bir şey yapıyoruz. Halbuki zaten bunların öğrenmenin kalıcı olması vesaire bizim doğal olarak kendimizde var. Beynimiz bu kapasiteye sahip.

arada sizler de bu konuyla ilgili belki deneyimleriniz varsa ya da paylaşmak ya da sormak istedikleriniz varsa lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri. Oo, bugün başka bir dünyada çok derin konulara girdik. Evet. Silva tekniğinden bahsediyoruz. Hı-hı. Aslında da yani sadece Silva'nın bir tekniği değil bu. Beyin dalgalarımızı bilinçli olarak nasıl kullanabiliriz? Bunu konuşuyoruz normalde. Dedik ki kendimize blokaj koyan biziz. Kocaman, müthiş bir beynimiz var ve aslında sanki virüs girmiş gibi bu beynimizin kapasitesini başka şeyler kemiriyor. Biz azıcığıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve kendimizi aşırı derecede zorluyoruz. Halbuki dedik, işte alfaya geçersek, teta'ya geçersek, başka dalgalarda her şey çok eforsuz kendiliğinden kucağımıza gelecek. Ve bugün bu yöntemden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bir örnek daha anlatmak istiyorum. Bunun uygulayıcılarının genel olarak anlattığı şey şu. Bakın neden bahsediyorum onu anlatmak için. Şimdi bir iş insanı işinden atılıyor, tamamen parasız kalıyor ve evinden de atılıyor vesaire. Hayatı çok kötü gidiyor. O arada sadece böyle üzerinden prim alabileceği, yüzde alabileceği telefonla satış işine giriyor. Önünde koca bir liste var. Avukatları arayacak ve bir şeyler satacak. Bütün gün onu arıyor, hayır diyor, bunu arıyor, hayır diyor vesaire ve çok sınırlı bir düzeyde para kazanabiliyor. Bir arkadaşının evinde işte salonda koltukta uyuyor, hayatı öyle geçiyor. Hiçbir şekilde de bir yere gidemiyor. Sonra bu tekniği öğreniyor vesaire vesaire. Çok depresyonda bir durumda ve bunun seminerlerine gidiyor. Daha sonrasında bu seminerlerden sonra kendini bu şekilde kodlayarak tekrar aynı hayatına tabii ki devam ediyor. İşine devam etmek zorunda neticede. Ve birden şöyle bir şey oluyor. Gözüne bazı kişiler daha çok çarpıyor listedeki. Dolayısıyla sırayla aramak yerine gözüne takılanları aramaya başlıyor. Ve tahmin edin ne oluyor? Onların hepsi evet diyen insanlar çıkıyor. Dolayısıyla zamanını boşa harcamamış oluyor. Ve evet oranı artmış oluyor. Dolayısıyla satışları artmış oluyor. Dolayısıyla geliri artmış oluyor. Ve en son bunu nasıl yaptığını anlamıyorlar. Sonra onu o departmanın başına getiriyorlar ve çok küçük bir yaşta ciddi bir firmanın, şu an kendi başka firmaları var tabii ki, başına geçiyor bu kişi. Hı hı. Ve sonra da bu bilgilerini vesaire o da paylaşmak istiyor. Bu böyle. Başka bir örnek. Bir hanımefendi girdiği bütün yarışmaları kazanıyor. Nasıl yapıyorsunuz bunu diyorlar. O da bu teknikten bahsediyor. Çünkü ortalama olarak ne olabileceğini önden sezebiliyor. Dolayısıyla nasıl davranmalı, ne giymeli, ne yapmalı, ne cevap verebilir, ne konuda soru gelebilir. Bunların hepsini ortalama olarak seziyor. Sonra başka bir yine öğrenci, ki bu çok ünlü de bir öğrenci aslında, neyse, bir yazar. Bir kitap yazmak istiyor ama işte bodrum katında, bunu kendi kızı anlatıyor bu arada. Bodrum katına inip dururmuş, orada böyle kendini zorlar zorlar yazmaya çalışırmış, bir türlü istediği şekilde yazamazmış. Bir gün bu seminere gidiyor, sonra geliyor, bodrum kata iniyor ve sabahına mı birkaç gün sonra mı tam bilmiyorum, kitap bitmiş oluyor. Bu arada kitap zaten çok ince bir kitap ama çok ünlü bir kitap. Ve böyle ilham geldi demiş yani ve birden kitabı bitiriyor. Ve bu kitap günümüzde en çok satan kitaplardan biri, hangisi? Martha Jonathan Livingston kitabı. Bütün dünyada çok satan bir kitap haline geliyor. Onun o birkaç günde yazdığı, yani sınırlı bir sürede yazdığı kitap. Neden? Çünkü o ilahi ilham dediğimiz şeye izin veriyor. O frekansa geçiyor. İşte böyle örnekleri var. Dolayısıyla bizim de bunu bilinçli olarak kullanabilmemiz bize herhalde yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi herkes merak ediyor mu acaba? Yeter artık, anlat nasıl yapacağız diye. Eğer o duruma geldiysek, evet, tamam, hadi o zaman başlayalım yavaş yavaş.
1: Evet, peki bunu nasıl yapacağız?
0: Bunu nasıl yapacağız? Pek çok şey kullanılıyor. Öncelikle meditasyonumsu şeyler kullanılıyor. Ama bu meditasyonlarda illaki böyle işte bağdaş kurulup bir yere oturulup şöyle yapılıp böyle yapılmak zorunda değil. Ve bu hiçbir öğretiye, hiçbir inanca, şuna buna bağlı da değil. Burada gayet nörolojiden bahsediyoruz. Kendimiz vizyonlamaktan bahsediyoruz. Belirli teknikleri var, uzun lafın kısası. Bu teknikleri uygulayacağız. Sabah kalktığımızda yapabileceğimiz şeyler var. Gün içinde yapabileceğimiz şeyler var. Ve neticede zaten o frekansla kalmaya başlayacağız bir süre sonra. Ve gitgide de daha derine gideceğiz tabii ki. Hadi sor sor tamam.
1: Evet. Bakalım alfa düzeyi için meditasyon tekniklerine bir örnek verebilir misin?
0: Veririm. Alfa düzeyinki çok basit ama aslında çoğumuzun yapamadığı bir şey. İnanamayacaksınız bunu yapamadığınıza. Hı-hı. Çünkü yani ben de ilk başta yapamamıştım. Yapabiliyorsanız müthiş. Sabah kalktığınızda daha gözünüzü açmadan, yani yatar vaziyette hiçbir şey değiştirmeden hayatınızda, nasıl dönüyorsanız yatakta artık fark etmez. Bunun için sadece 5 dakika erkene kurabilirsiniz. Ya da hani o ertelediğiniz süreç var ya, o süreçte zihninizden 100'den geriye doğru sayın. Çok hızlı böyle 199, 98, 97 diye değil. Ortalama 1-2 saniye sürecek kadar 100, 99, 98 konuşmuyorsunuz zihninizden, sadece zihninizden. Bunu yaparken yukarı bakın. Gözleriniz kapalı tabii ki.
1: Dik vaziyette durmamız gerekir mi? Yani bir şimdi, pozisyonu.
0: Normalde hep meditasyonlar dikken yapılıyor. Ama hayır, buna gerek yok. Bunun için bu daha sabah kalkmadınız bile yani. Hiçbir şey yok ortada. Meditasyon halinde evet dik durun vesaire diyorlar. Ama bu öyle bir şey değil. Herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde. Bunda normal yatıyorsunuz. Önemli olan burada uykudaki daha alfadan çıkmama avantajını kullanmak. Hiçbir şey yapmamış olmanız gerekiyor. Daha rüyadan yeni uyanmışsınız ve kendinize 10 gün boyunca 100'den geri sayıyorsunuz. İşte 2 saniye sürecek. Yani dolayısıyla 200 saniyenizi alacak 100'den geri dönmeniz. Kaç dakika ediyor? 3 dakikayı çok azıcık aşıyor. Yani hepi topu 3-3,5 dakikaya ihtiyacınız var, öyle diyeyim. Yüzden geri saymaya çalışın. Dikkatiniz dağılabilir. Gözleriniz kapalı olacak. Sadece yukarı bakın. 100, 99, 98. Konuşmuyorsunuz. İçinizden sayıyorsunuz. Yani fısıldamıyorsunuz da, hiçbir şey yok. Durduğunuz yerde 97, 96. Devam ediyorsunuz. En son 3, 2, 1 diyorsunuz. Sonra göz pozisyonunuzu normal hale getirin. Gözlerinizi açın. Bu size çok sakin bir ruh hali verecek. Neden? Beyin dalgalarınız yavaşladı. Neden yavaşladı? Sadece sayılara odaklanmaya çalıştınız ve daha önemlisi gözleriniz yukarı bakıyordu. Yani gözlerle beyin arasında haliyle çok önemli bir nörolojik bağlantı var. Ve hiçbir şey görmüyorsunuz tabii ki. Gözleriniz kapalı. 10 gün boyunca 100'den sayın. Çünkü odaklanamayacaksınız muhtemelen. Yani ben de ilk başlarda yaptığımda 97 ay gitti. Bugün işte şunu yapayım, sonra bunu yapayım, onu düşünmeye başlıyorum. Çünkü hemen beta'ya, gamma'ya kaçıyor zihin. Hiç gerek yok kendinizi hızlandırmaya. Hemen düşüncenizi geri çekin. Hayır, 97, 96, 95. Ne pişirsem bugün ya da işte şu ödemeyi nasıl yapacağım? Hayır, 94, 93. Aklınızda bir sürü şu sınav var, bu sınav var, ne çalışacaktım, matematik ödevi var mıydı? Hayır, 72, 71, devam edin. Ve en sonunda o 3-2-1'e varacaksınız 10 gün boyunca. Daha sonra 10 gün 50'den geriye sayın. Artık gitgide azalıyor. Sonra 10 gün, tabii bu arada bir ayın sonuna geleceğiz, 25'ten sadece geriye sayacaksınız. Sonra 10 gün, 40. güne geldik, 10'dan geriye sayacaksınız. Sonrasında sadece alfaya geçmek için 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Alfadasınız. Bravo. Ve bütün gün böyle kalacaksınız. Heh, ne oldu? Şimdi arada tabii 50 günümüz geçti. Aman 50 gün bununla mı uğraşacağım? Ne kaybedersiniz ki? Hayatınız değişebilir diyorum yani. Ne olacak? Ve en sonunda ne olacak? İş yerinde problem çıktı, okulda problem çıktı, bir yerde bir şey mi oldu? Kaçın, yüzümü yıkayacağım, lavaboya gidiyorum, bir şey. Ya da yolda yürürken, ya da ne bileyim, yürürken olmaz tabii ki. gözleri açık yapabilenler de var bu arada. Ama biz şu anda öyle olmadığımızı varsayıyoruz. Sadece gözlerinizi kapatıyorsunuz, yukarı bakıyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1, 10 saniye. Sadece 10 saniyeye ihtiyacınız var. Yani yolda giderken, diyelim arabada, otobüste, metroda, bir yerlerde olabilir. Sıra beklerken bir yerde olabilir. Her yerde kendinize bunu armağan edebilirsiniz. Ve çatır çatır aklınıza fikirler geldiğini, neye çalışmanız gerektiğini size daha belirgin şekilde göründüğünü, aklınıza fikirlerin yağdığını göreceksiniz. Hadi bir araya gidelim. Bugün evet, çok konuşuyorum. Evet, tamam.
1: Güzel bir konu. Bu arada bu konuyla alakalı belki sizin deneyimleriniz ya da sorularınız varsa lütfen bize yazın. Başka bir dünya 369 @gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan burada olacağız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün böyle evet çok tuhaf bir ses tonuyla devam ediyoruz ama bugün Silva tekniğinden bahsediyorduk. Amacımız beyin frekanslarımıza biraz hakim olarak kendimizi zorladığımız değil, tamamen aklımıza her türlü fikrin geldiği doğal akışta olduğumuz mis gibi müthiş bir halde olmak. Evet. Böylece öğrenmemiz kolaylaşacak dedik, problem çözmemiz kolaylaşacak, ön sezimiz artacak dedik vesaire. Hayatımızda işte Teta'ya da geçersek hayatımızda tesadüfler olmaya başlayacak. Hı hı. Ve diyeceğiz ki ya işte nasıl denk geldi, tam da o işte işten çıkmış, o arada ben onu aramış oldum vesaire gibi normalde olmayacak şeyler olacak hayatınızda, inanın. Hı. Çünkü binlerce kişinin, yani belki yüz binlerce kişinin hayatında gerçekleşti. Bu benim hayatımda da gerçekleşti. Bu arada ben bunun kursunu hani ödeme yapıp falan almış değilim. Kendiniz de yapabilirsiniz.
1: Tamamen kendinizi deneyimleyerek, değil mi?
0: Hı hı.
1: Evet.
0: Diyeceksin ki başka ne gibi yöntemler var?
1: Evet. Tamam. Başka ne gibi yöntemler var?
0: Hadi bakalım.
1: Bence merak ediyoruz.
0: Şimdi bunun daha farklı yöntemleri şöyle. Hep göz, yani göz ne diyeyim, pozisyonu.
1: Hı hı.
0: Nereye baktığınızla alakalı, hı hı, durumlar var. Şimdi normalde meditasyon yaparken oturabilirsiniz, sandalyede de oturabilirsiniz. İşte dik olsun olmasın, bu bir enerji meselesi değil. Bu nörolojik bir mesele, anlatabiliyor muyum? Hani yogada falan derler dimdik durun, şöyle yapın, böyle yapın. Burada daha çok ne şekilde durduğunuzun, tabii ki tekniğin içinde duruşlar var.
1: Hı hı.
0: Neden? Mesela beynin iki yarısı daha etkileşime geçsin diye ellerinizi ters yapıyorsunuz vesaire, öyle şeyler var, doğru. Şu anda ben bunları size gösteremediğim için o kısmını geçeceğim. Ama normalde böyle bir şey belirtilmediği sürece herhangi bir şekilde durabilirsiniz. Şimdi göz pozisyonlarından bahsedeceğim birkaç tane. Az öncekinde dedik ki gözlerinizi kapatacaksınız, yukarı bakacaksınız. Daha etkili olmasını istiyorsanız, hani artık tetalara geçmeye çalışacağız ya çünkü. Tekrar söyleyeyim alfa ile teta arasındaki farkı. Alfa aklınıza fikir geldiği, işte sınavda bu hoca ne sorarın size böyle daha belirginleştiği falan bir şey. Teta durduk yere mesela ya içimden şuraya yazmak geldi, bak onlar da tam işte burs vereceklermiş ya da şunu yapacaklarmış, işte birini arıyorlarmış işe alacak dediğiniz, yani tesadüf dediğiniz, şans dediğiniz faktörü sağlayan bir şey teta.
1: Hı hı.
0: Yani size sizde olmayan bilgiyi veriyor. Birilerinin sizin işinize yarayabilecek bir şey yapabilme olasılığını size ayan eden bir şey. Bu bende oldu.
1: Hı hı.
0: Ve normalde yemek yapıyordum. Yani hiç böyle meditasyon hali gibi bir şey düşünmeyin. Eğer o dalgadaysanız tamam. Yani o frekanstaysanız öyle oturup meditasyon yapıyor durumunda olmak zorunda değilsiniz. Birden aklıma birine yazmak geldi. Ve aslında konuyla hiç alakası yoktu. Bunun akabinde bir ay sonra benim iki tane kitabım yayınlandı. Çünkü birdenbire şeyin bir hissiyatı geldi, böyle içime doldu derler ya hani. kitap yayımlamaları gerekiyormuş ve onlar da akademik yayın arıyorlarmış zaten. Yani akademik olarak hazır kitap. Bende de iki tane hazırda yazılmış vardı. İnanılmaz bir şekilde bir ay sürdü. Yani bir ay içinde iki tane kitabım çıktı. Müthiş bir şeydi. Çok ilginç bir deneyimdi gerçekten. Onun haricinde yine gözlerimizi kapıyoruz. Ah bu gözler. Bu sefer iki gözümüzle birden iki kaşımızın ortasına bakmaya çalışıyoruz. Biraz yoga yapanlar bu bakışı bilirler. Bunu neden yapıyoruz? Bu gerçekten beyninizin o bıdı bıdı bıdı. Bugün ne pişireceğim? Bugün ne ödemesi var? Bugün hangi sınav var? Hangi ödev var? Diyen, hani bıdı bıdı yapan kısmını uyuşturuyor.
1: Evet.
0: Amacımız bu. Eğer bu şekilde herhangi bir nesneye odaklanabiliyorsanız, gözünüz açık değil, yani bir şey düşünebilirsiniz. Oyuncak ayı düşünüyor olabilirsiniz. Herhangi bir işte böyle dalga dalga deniz düşünüyor olabilirsiniz. Bir renk sadece düşünüyor olabilirsiniz. Sadece hiç yapamıyorsanız sayıları geriye doğru saydığınızı, o sayıları gözünüzün önüne getirin. Sayıları düşünebilirsiniz. Fark etme. Herhangi bir olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Ama normalde bunu tam olarak yapmaya başladığınız zaman zihninizden o şey de gidiyor. Yani o imgelem bile gidebilir.
1: Hı hı.
0: İşte yine 100'den geriye sayabilirsiniz. Ya da siz daha kolay o alana geçiyorsanız 50'den, 25'ten, 10'dan, 5'ten geriye sayabilirsiniz. Bunun biraz daha ilk başlarda uzun olması gerekiyor. Çünkü zaten gözünüzü, iki gözünüzü ortaya odaklamaya çalışıyorsunuz. Hemen yapılabilir bir şey değil. Ve içiniz gıcıklanacak. Yani böyle hani fenalık geldi, höf bu ne falan diyeceksiniz. Çünkü nörolojik olarak o kas, yani o kasları kontrol etme fikri yok sizde o şekilde.
1: Daha önce yapılmayan
0: evet,
1: bir şey.
0: Daha evet, daha önce yapılmayan bir şey. Ama yapabiliyorsanız ne ala memleket. Müthiş yani. Zaten de eğer hissiyat olarak hiçbir şey değişmedi diyorsanız normalde daha önce alfa frekansını deneyimlemiş olabilirsiniz. Ama bir şey değişecek. Hani bu şöyle bir şey değil. İnanırsanız olur, inanmazsanız olma. Hayır, inanmasanız da olacak. Bu nörolojik bir şeyden, beyin dalgasından, göz pozisyondan bahsediyoruz yani. Evet. Bir inanç değil bu. Bu yine beyninizi tetaya geçirecek ve size hani ne yapayım, bugün nereye gideyim, nerede yaşayabilirim, hangi okulu seçeyim daha iyi olacak benim için, bu soruların cevabını kendiliğinden bir bilme hali olarak size gelecek. 3. Odaklanmak istiyorsanız iki gözünüzü, yine maalesef iki gözünüzü, burnunuzun ucuna odaklayın. Eğer burnunuzun ucu çok zorsa, şimdi bu göz pozisyonunda gözünüzü kısıyorsunuz. Onda bir düzeyinde açık. Yani alttan hafif ışık sızıyor, öyle diyeyim. İki gözünüzü birden burnunuzun ucuna odaklıyorsunuz. Eğer burnunuzun ucu çok zorsa, kulaklarınızdan burnunuza doğru bir üçgen çizdiğinizi düşünün. Ellerinizin birleştiği, yani ellerinizi koyun kulaklarınızın yanına. Burnunuz hizasından böyle getirin üçgen olarak. Elleriniz burnunuzun yaklaşık yarım karış ilerisinde falan birleşecektir. O noktaya odaklanabilirsiniz. Parmağınızı koyup o parmağınızı tam böyle görmeden, hayal meyal görerek parmağınızın ucuna o noktada odaklanabilirsiniz. Bu sizin odaklanmanızı sağlayacak. Diyelim ki ders çalışacaksınız ya da bir proje üzerinde çalışacaksınız bir şey ve bir türlü odaklanamıyorsunuz. Sadece böyle yapın ve işte yine 100'den sayın mümkünse, sabırlıysanız ya da 50'den. O göz pozisyonunu tutmaya çalışın. Diyoruz ya en fazla 3,5 dakika. 3,5 dakikada hayatınız değişecek. Yani o gün böyle 4 saat çalışıp yapabileceğiniz şeyi belki 2 saatte, belki 1 saatte, belki daha kısa sürede yapacaksınız. Dolayısıyla değer 3,5 dakika vermeye. Ve sonuncusunu da söyleyeyim. Göz pozisyonlarını geçelim, göz pozisyonlarını. Sonra araya gidelim.
1: Evet.
0: Sonrası sakinleşmek için yapılan bir şey. Diyelim ki sınava gireceksiniz, heyecanlısınız. Mülakata gireceksiniz, heyecanlısınız. Sunumunuz var. Herhangi bir şey, yani her şey olabilir. Yarışma olabilir. Ne bileyim, birisiyle bu ilişkilerde de kullanılabilir. Doğru kişiye doğru gitmeniz gerekiyor vesaire bir şey. Bu sefer yine iki gözünüz çenenize odaklayacaksınız. Aşağı bakın tamamen. Çenenizin, işaret parmağınızı çenenizin hani bir çukuru vardır ya böyle... Buraya ay merkezi falan da deniyor. Koyun ve oraya bakmaya çalışın. Öfkelendiniz, kavga var, kıyamet var, bir şeyler var diyelim. Gözler kapalı. Bu yine onda bir açık yapabilirsiniz. Çok zorsa onda bir açık yapmak sizin için bunda gözünüzü kapamanız mümkün. Öbüründe değil. Burnunuzun ucuna baktığınızda o onda bir şart. Aşağı doğru bakıyorsunuz. Ve yine 100'den geriye ya da 50'den geriye. Sonra artık nabzınızın düştüğünü, kendinizin rahatladığınızı, o sakinliği sağladığınızı hissettiğiniz anda 5'ten geri sayıp gözünüzü açabilirsiniz. Ay bir tane daha var, hadi bunu da söyleyeyim. Yine iletişimde özellikle kullanılan bir şey, gözlerimizi kapıyoruz. Bu kendimizi canlı bir şekilde iletişim kurabilen, böyle iletişime açık bir hale getirmek için. Aynı zamanda yine odaklanmanızı sağlıyor. Gözlerimizi kapıyoruz. İçeriden gözümüzü sağa sola çevireceğiz. Yani sağa sola bakacaksınız hızlı bir şekilde. Sağa sol, sağa sol, sağa sol, sağa sol. Yorulacak gözünüz. Önemli değil.
1: Evet.
0: Gözleriniz kapalı, açmıyorsunuz. Sağa sol, sağa sol, sağa sol, sağa sol. İlk başta daha yavaş yapıyor olabilirsiniz. Ve ilk başta gözünüz yuvarlanarak gitme eğiliminde olacak. Yani böyle yukarıdan yana, yukarıdan yana gidecek. Ama öyle değil. Düz bir şekilde sağ ve sola yapmaya çalışacaksınız. Yine ders çalışmadan ya da bir şeyler yapmadan önce bunu yaparsanız daha kolay cümle kurarsınız, daha kolay iletişim kurarsınız, daha kolay yabancı dil konuşursunuz. Bu gibi işlere yarıyor. Hadi bir araya gidelim, sonra diğer tekniklere geçelim.
1: Evet, bu arada sizler yorumlarınız ya da konuyla ilgili sorularınız varsa yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikte olacağız. God.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün Silva tekniğinden bahsediyorduk. Dedik ki bu bir öğreti değil. Bu nörolojik bir şey. Yani buna meditasyon diyebilirsiniz. Evet, hiçbir şey yapmadan durduğunuz için meditasyon olmuş oluyor haliyle. Ve neler için kullanıldığını falan söyledik. Uzatmadan umarım, yani maalesef aramıza yeni katılanlar için bu sefer özetleyecek vaktimiz kalmadı. Diğer tekniklere geçmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Nedir diğer tekniklerimiz?
1: Görselleştirme.
0: Şimdi açtığınız zaman video platformunu, o çok ünlü olan var ya, ben söyleyemiyorum. Onu açtığınız zaman böyle işte görselleştirme, şöyle vizyon çalışması falan dediğiniz zaman, meditasyon falan, size gözlerini kapat, şimdi şuradasın, buradasın, kucağın para dolu falan gibi şeyler bulacaksınız. Şimdi bu kişiler bunun işe yaramadığını bilse bunu niye koysun? Demek ki birilerinde işe yaramış. İki, bu eğer işe yarıyorsa bizde niye işe yaramıyor? Çünkü o frekansa gelmiyoruz önce. Bunlar işe yarar mı? Doğru yapılmış olanları yarar. Görselleştirme, yani imgelem. Gözleriniz kapalı. İşte doğru göz pozisyonunda artık, ama o frekansa geçmişsiniz. Hani demin anlattık ya, önce alfaya tetaya geçmemiz gerekiyor. O frekanstayız, hallettik bunu diyoruz, tamam mı? Ondan sonra bunları yapıyoruz. Sonra bu işte imgeleyin, işte bir vadiden geçiyorsunuz, rüzgar hafiften yüzünüze vuruyor ve şöyle böyle falan dedikleriniz. İşte bolluk bereket için olanı yapabilirsiniz. İlişkilerle alakalı, ne bileyim, aşkla alakalı olabilir, eğitimle, kariyerle alakalı olabilir, aileyle, evle alakalı olabilir, yeniliklerle alakalı, her şey olabilir. Yani 12 tane bunun temel şeyi var, kategorisi. Ve bu 12 kategorideki herhangi bir görselleştirme meditasyonunu yaptığınız zaman sadece gözleriniz kapalı, gözlerinizin o hani yukarı bakıyorsunuz ya diyelim, onu bozmuyorsunuz. Kulaklık var, kulaklıkla dinliyorsunuz ve gerçekten orada söylenen şeyleri hayal ediyorsunuz. Bu kadar. Ve evet, bu sizi buna kodluyor. İnanın ya da inanmayın. İnanmamanızla hiçbir alakası yok. O göz pozisyonunuzu, iki gözünüzü ortaya, kaşınızın ortasına, gözleriniz kapalıyken odaklamayı başarır, kulaklığınızla o şeyi, doğru olan şeyi dinlerseniz eğer, işte yani tabii gidip de böyle ki şaka yapmak için şeyler yapmışlar. Geçen denk geldim. Siz bir pandasınız falan diyor. Öyle şeyler yok. Böyle şeylere inanmayın. Doğru meditasyonu dinlerseniz, onu doğru bir şekilde eğer imgelerseniz, evet, bunun inançla hiçbir alakası yok. Zihniniz onun doğru olduğunu kabul edecektir. Bilinçaltınızı şekillendiriyorsunuz. Bu arada bu çalışmalar normalde epileptik kişiler için vesaire de kullanılıyor. Yani beynin plastizasyonuyla alakalı konularda da kullanılıyor. Yani görme engellilerin dillerine değen bir cihazla objeleri algılamaları falan sağlanıyor vesaire. Yani bu nörolojik bir şeyden bahsediyoruz. Evet, bunlar var. Nereden bahsettik? Kaldı mı değinmediğimiz, süremizin sonuna geliyoruz.
1: Evet, iki tane var.
0: Buyurun.
1: Bir diğeri kendine telkin, kendi kendine telkin. Meditasyonun esnasında pozitif telkinler ve ifadeler kullanabilirsiniz. Kendi kendinize olumlu mesajlar vererek bilinçaltınızı olumlu değişikliklere yönlendirmeye yardımcı olacaktır.
0: Şimdi bunu yapmak için öncelikle yine önceki artık meditasyon mu dersiniz, geri sayma meselesini gözlerinizi öyle hareketlerinizi yaparak yaptınız.
1: Evet.
0: Kısacası o frekansa geçtik. Şimdi kendimize ne telkin edeceğiz? Bununla bu arada sigarayı bırakan, zayıflayan, yani niye doğru kişi karşıma çıkmıyor deyip de evlenen çok kişi var. Yani şu bile var. Birisi sürekli işi batıyor. Yani tüccar bu kişi. Çünkü sürekli yanlış bir ürün seçiyor. Daha sonrasında bu şeyleri yaptıktan sonra aklına doğru ürün geliyor. Onu satmaya başlıyor ve çok ünlü, çok zengin birisi oluyor kendisi. Yani doğru şeyin size de gelmesi için şöyle yapıyorsunuz. Ben mesela diyelim, bu bir ne olabilir, ne diyelim? Ben şu okulda okuyorum. Ben başarılı bir öğrenciyim gibi şeyleri kendinize telkin ediyorsunuz. Hani böyle klasik olarak söylenen, ne diyeyim, böyle şakasında söylenen şey vardır ya, aynanın karşısına geç 3 kere ben güzelim, ben güzelim, ben güzelim de. Onun gibi bir şey, evet. Ben zenginim demekle zengin olunur mu? Olunur. Neden? Çünkü o zaman bereket bilincine varmış oluyorsunuz. Yani önce bilinç oluşuyor, sonra bereket. Yani bu olumlamaların nasıl oluşması gerektiğini şu anda zamanımız kalmadı ama mesela artık çikolata yemeyeceğim değil. Ben artık sağlıklı besleniyorum. Artık sağlıklı besinler ilgimi çekiyor. Yani şeker yemiyorum, mideyim. Neden? Zihniniz mesela ben size pembe bir fil düşünme dediğim zaman ben düşünme diyorum ama siz düşünüyorsunuzdur. Pembe bir fil düşünmeyin, düşündünüz muhtemelen. Dolayısıyla anlarsınız ki beyin çikolata yeme cümlesini sadece çikolata ve yemek olarak algılıyor. Olumsuz ekini algılamıyor. Dolayısıyla kurduğunuz cümlelerin olumlu olması lazım. Bu yüzden adı bunun olumlama. Yani hani pozitif telkin dediğiniz şey. Son olarak şuna da değinelim. Yine süremizin sonuna geldik. Evet, son.
1: Derin nefes alma.
0: Bunun için apayrı bir program yapmıştık. Bundan çok programlar önce nefes tekniklerini göstermiştik. Ama eğer yine bununla alakalı bir şey yapmamızı istiyorsanız lütfen yazın.
1: Evet.
0: Bu arada e-mail adresimizi de bir hatırlatalım.
1: baskabirdunya369@gmail.com.
0: Hiç değilse en kolay yapabileceğiniz şey, hani sayı geriye doğru gidiyor ya gözünüzün önünde, yüzden gidiyor diyelim. İki tanesinde nefes alın, iki tanesinde verin. Sonra daha fazla, üç tanesinde nefes alın, üç tanesinde verin. Dört tanesinde artık ne kadar yavaşlatabiliyorsunuz nefesinizi. Amacımız yavaşlamak. Amacımız o dalgaların da böyle sakinleşmesi. Beyin dalgalarımızın sakinleştiği gibi nefesimizin de sakinleşmesi. Uyuyup kalırım ya ben öyle. Hayır, kalmayacaksınız. Sonra şimdi uyanıyorum dediğinizde 5, 4, 3, 2, 1 ve uyanın. Her seferinde bitirmeden önce nefes egzersizini aynı anda geri sayımla birlikte yapabilirsiniz. Tabii hepsini aynı anda yapmaya çalışmasanız daha iyi ama deneyin isterseniz. Günde 3,5 dakikada bile hayatınızda çok şey değişebilir. Hepsinden çıkarken mümkünse hani gözlerimiz kapalı yukarı bakıyoruz ya. Daha sonrasında bu yanlara bakma, sağ sol sağ sol sağ sol gözümüz kapalıyken bakışını yaparsak hani biraz kendinizi daha normal dünyaya uyumlamış mı diyeyim artık hazırlamış olursunuz. O yüzden biraz daha hani uyku modundan çıkmış olursunuz. Daha güzel bir şey. Bilmiyorum anlatabildim mi? Geldik bugünkü programımızın da sonuna.
1: Evet.
0: Her bölümün sonunda söylediğimiz gibi sizi gerçekten çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Ve umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Umarız. Bir acaba mı dediyseniz, yapmaya başlarsanız benim bundan hiçbir kazancım yok. Sizin muhtemelen büyük kazancınız olacak. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.
1: Hoşça
0: kalın. Kendinize çok iyi.

Lord, we bask in the river of your love.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı'yı sevmenin yerini hiçbir şey alamaz. Sevgimin gerçek olduğunu gösteren tek şey Tanrı'ya itaat etmemdir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Anne babaların sorumluluklarından biri çocuklarını korumaktır. Ve çoğu zaman bu, tehlikeli sonuçlara yol açabilecek isteklere karşı hayır demek anlamına gelir. Çocuklar, haksız gibi görünen kararlara öfke ya da düşmanlıkla tepki verebilirler. Ama yetişkinler olarak onların isteklerinin olası sonuçlarını bizler daha kolay görebiliriz. Peki kendi isteklerimiz göksel babamız tarafından reddedildiğinde bizler nasıl tepki veriyoruz? Sevgimizin Ölçüsü adlı bugünkü paylaşımda bu konuları ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sevgili dostlar, işte bu Mesih'in bize olan sevgisinin harika bir ifadesidir. 15. ayette "Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz" dedikten hemen sonra üçlü birliğin üçüncü kişisi olan Kutsal Ruh'u göndereceğini söylüyor. Kutsal Ruh'un içimizde olacağını, bizi güçlendireceğini, yönlendireceğini, koruyacağını ve böylece onun buyruklarını yerine getirme yeteneğine kavuşacağımızı bildiriyor. Çünkü İsa Mesih o olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı biliyor. İşte bu nedenle öğrencilerine Yeruşalem'i terk etmemelerini, göksel babanın vaadinin gerçekleşmesini beklemelerini söyledi. Çünkü tıpkı bizim gibi onlar da kendi başlarına Tanrı'nın verdiği işi yapamaz, Tanrı'nın istediği yaşamı süremezlerdi. İsa Mesih şöyle diyor: "Eğer beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben size Kutsal Ruh'u göndereceğim. O içinizde yaşayacak, sizi güçlendirecek, anlayış verecek, itaatin ne olduğunu öğretecek."

0: gelecek ve sizi uyaracak. Böylece size söylediğimi tam olarak yapacaksınız. Yani bana itaat edeceksiniz. Sevgili dostlar, biliyor musunuz, Tanrı'ya pek çok kez mazeretler sunduğum olmuştur. Ama o bunların hiçbirini kabul etmedi. Şöyle deriz, "Ya Rab, eğer bu şekilde olmuş olsaydı bu işi yapabilirdim." Hayır, çünkü içimizde yaşayan ve bize öğreten kutsal ruha sahibiz ve bu yüzden aslında hiçbir mazeretimiz yok. Zayıflık anlarımız, zayıf olduğumuz alanlar, tökezlediğimiz ya da düştüğümüz durumlar var. Ancak ne olursa olsun Tanrı'nın bizi çağırdığı işi yapma gücünü sağlayacağını vaat eden kutsal ruh içimizde yaşamaktadır. Tanrı diyor ki, "Buyruklarım itaat etmeniz için kendi yetkimle verdiğim sözlerdir." İsa Mesih Yuhanna 14:23'te başka bir sözcük kullandı. Bakın ne dedi? "Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz ona gelir, onunla birlikte yaşarız." Yani Tanrı'nın verdiği her buyruğa itaat etme konusunda onun çocukları olarak sorumluluğumuz vardır. Birisi şöyle diyebilir, "Eski antlaşmaya bakıyorum. Buyruklar derken bütün bu yazılanlardan sorumlu olduğumu mu söylemek istiyorsun?" Dilerseniz olaya bundan biraz farklı bakalım. İlk olarak buyrukların neyi içermediğini söylememe izin verin. Bunlar Tanrı'nın İsrail halkına verdiği buluşma çadırı ve tapınakla ilgili törensel yasaları içermemektedir. Bu yasaların tümü Mesih'te tamamlanmıştır. İkinci olarak Tanrı'nın peygamberleri aracılığıyla sadece İsrail halkı için geçerli olmak üzere verdiği belirli buyruklar bize uygulanmaz. Ancak bütün ahlaki yasalardan sorumluyuz. Peki ya 10 emir hakkında ne söyleyeceksin diye sorarsanız, Şabat gününü kutsal saymak dışında hepsinin geçerli olduğunu söylerim. Mesih'in dirilişinin ardından yeni antlaşmada, yani İncil'de öğretilen ilk kilise topluluğunun haftanın birinci günü Rab'be hizmet ettiğini ve tapındığını görüyoruz. Demek ki biz imanlılar Tanrı'ya haftanın birinci günü tapınırız. Hangi gün olduğu önemli değildir. Önemli olan sizin ve benim hep birlikte ona tapınmamızdır. Demek ki sevgili dostlar, 10 emir ya da 10 buyruk bizim için hala geçerlidir. Buna ek olarak İsa Mesih'in söylediği her şey artı elçi Pavlus'un söylediği her şey bu buyruklara dahildir. Kutsal yazılarda Rab İsa Mesih'in ve elçi Pavlus'un hangi buyruğu için "bu bana uymaz" diyebiliriz ki? Şimdi kısa bir süre için bunu düşünmenizi istiyorum. Eğer Tanrı'yı sevmek, ona itaat etmek anlamına geliyorsa, o zaman sormam gereken soru, ona nasıl itaat edeceğim olmalıdır. Tanrı'ya itaat etmek için onun sözüne bakmalı ve ne dediğini keşfetmeliyim. Sadece Tanrı'ya hizmet etmek, tek başına ona itaat etmek anlamına gelmez. Çünkü dünyanın her yanında, kürsülerde belli türde adamların konuştuğunu biliyorum. Bu adamların bazıları kutsal kitabın Tanrı'nın esinlenmiş, hatasız ve şaşmaz sözü olduğuna bile inanmazlar. Yeniden doğuşun mutlak bir zorunluluk olduğuna inanmazlar. İsa Mesih'in bedensel dirilişini reddederler. Kişinin kurtulup kurtulmadığına ilişkin temel ilkeler bağlamında pek çok şeye inanmazlar. Bu kişiler bir yerlerde bir kürsüye çıkar, kutsal kitabı açar, bir ayet okur, kapatır ve ardından da vaaz verir. Hatta biliyor musunuz, bazen kürsüye kutsal kitap bile getirmezler. Ama yaptıkları işe vaaz vermek derler. Böyleleri Tanrı'yı sevmez. Tanrı'yı bir yandan sevip diğer yandan onun sözünü ihmal edemezsiniz. Tanrı'yı sevdiğinizi iddia edip kutsal kitabı kapalı tutamazsınız. Tanrı'yı sevip bu kitaba inanmamazlık edemezsiniz. Tanrı'yı sevdiğini söyleyip İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğunu reddedemezsiniz sevgili dostlar. Bütün bu yanlışlıklara inanıp Tanrı'yı sevdiğinizi iddia edemezsiniz. Tanrı'yı sevdiğimizi söylüyoruz. Bakın, Tanrı bize beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz demiştir. Bazı insanların Tanrı'ya itaat etmemesinin nedeni Tanrı'dan korkmalarıdır. Eğer bunu yaparsam Tanrı bana ne yapacak diye düşünürler. Sevgili dostlar, biliyor musunuz? Bazen hepimiz itaatsizliğin sonuçlarından kaçınmak için Tanrı'ya itaat ederiz. Size ruhsal bakımdan gelişip gelişmediğinizi nasıl bilebileceğinizi söyleyeyim. Tanrı'ya korktuğunuz için değil, onu sevdiğiniz için itaat etmeye başladığınızda gelişiyorsunuz demektir. Bu durumda da Tanrı'yı sevdiğiniz için ona itaat etmek istersiniz. Günah işlediğiniz ve bunun sonuçlarından korktuğunuz zaman, eğer sizi en rahatsız eden şey kendi kendinize kötülük yaptığınızsa hala çocuksunuz demektir. Fakat sizi en çok yaralayan nokta Tanrı'ya karşı günah işlediğiniz düşüncesi ise, o zaman büyüdüğünüzü ve yüreğinizin ona itaat etme yönünde eğitildiğini bilirsiniz.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi, eğer Tanrı'ya itaat edeceksek onun sözünü ihmal edemeyiz. İtaatin gereklerini kutsal yazıların sayfaları arasında öğreniyoruz. Örneğin 89. mezmur bize Rabbin sadakatini hatırlatmaktadır.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Vahiy 4. bölümde cennette Mesih'le birlikte olan topluluk konu edilir. 2 ve 3. bölümlerde 7 topluluk ile bağlantılı olarak kilise tarihini gördük. 4. bölüm ile birlikte şu soru akla gelmektedir. Topluluğa ne oldu? 4. bölümden Vahiy kitabının sonuna dek son bölümdeki genel davetin haricinde topluluktan söz edilmez. Buraya dek topluluk sözcüğü 19 kez kullanılmışken bundan sonra hiç görünmeyecektir. Çünkü topluluk Rabbi havada karşılamak üzere göğe alınmıştır. Topluluk cennettedir. Philadelphia döneminde Rabbin ikinci gelişi olmakta ve ondan sonra ise topluluk yeryüzünde yalnızca bir organizasyon olarak varlığını sürdürmektedir. Sonra büyük sıkıntı dönemi gelecek ve ona büyük fahişe gibi ürkütücü bir ad verilecektir. Aslında kutsal kitabın en korkutucu bölümü Vahiy 17. bölümdür. Kiliseyi tekrar görecek miyiz? Evet, ama o artık kilise değil, kocası için süslenmiş bir gelin olarak betimlenecektir. Vahiy 4. bölümden 22. bölüme kadar bu harika kitabın son bölümünü oluşturmaktadır. Yuhanna görevini yerine getirmiştir. Bunu kaçırmamamız gerekir. Rab Vahiy 1. bölümde şöyle der. 19. ayet. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Bundan sonra Yunanca'da metatauta diye kullanılır. Bu çok farklı bir durumun ortaya çıkacağını da ifade etmektedir. Vahiy 4. bölüm 1. ayette aynı sözcükler kullanılır. Bazı belirgin özellikler 4. bölümü ayrı bir şekilde sınıflandırmamıza yol açar. Konu akışında önemli bir değişiklik olmaktadır. İlk olarak imanlılar topluluğu artık dünyada değildir. 4. bölüme dek toplulukla ilgili 19 tane referans vardır. 2 ve 3. bölümler hemen hemen tümüyle topluluğa ayrılmıştır ancak 4. bölümden kitabın sonuna değin dünya ile ilişkili bir topluluktan söz edilmez. Sonunda da tek bir referans kullanılır ve o da özetleyici bir ifadedir. Kendisine ait olanlar için Yuhanna 17. bölüm 16. ayette İsa Mesih şöyle söyledi. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Yine Yuhanna 14. bölüm 3. ayet şöyle der. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. İkinci nokta ise 4. bölümde sahnenin cennet olmasıdır. Konu halen topluluk olduğundan onu yeni yeri olan cennete doğru izlemek durumundayız. Topluluk cennete nasıl gitmiştir? Bu güzel sorunun yanıtını yine Paulus bize 1. Selanikler 4. bölüm 17. ayette şöyle verir. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. 1. Korintliler 15. bölüm 51 ve 52. ayetler ise şöyle yazar. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. İman günahlıyı havada Rabbi karşılamak üzere ayarlanmış topluluk füzesinin içinde fırlatma platformuna yerleştirmektedir. Kutsallar cennetin açık kapısından girer. Topluluk Mesih'le birliktedir ve Mesih de cennettedir. 6. bölümde görebileceğimiz büyük sıkıntı döneminin olaylarına hazırlanmaktadır. 3. olarak kilise bir ad değil, bu çağda Mesih'e iman edenlerin topluluğudur. Bugün bu konuda da kavram kargaşası yaşanmaktadır. Kilise Yunanca eklesiyadan gelir. Dünya dışına çağrılmış insanlar topluluğu kastedilmektedir bu sözde. Topluluk cennete ulaştığında adını ve dünyada kendisini tanımlamak için kullanılan ifadeleri yitirmektedir. Cennetteki topluluğun temsilcileri olarak 24 ihtiyarın bulunduğunu 4. bölümde göreceğiz. Ayrıca topluluğun cennette bir gelin gibi olup yeni evi olan yeni Yeruşalim'e geleceğini de göreceğiz. Dünyada sapkınlığını sürdüren kuruluşa topluluk değil fahişe denecektir. Yıllar önce bir yorumcu olan George Gill şöyle yazar. Göğe alınıştan bir sonraki pazar günü tüm üyeleriyle birlikte aynı şekilde toplantı yapacak topluluklar olacaktır. Neden? Çünkü bu Laodikya topluluğudur. 4. olarak 6. bölümde başlayan yargılamalar ile Tanrı'nın topluluğuna verdiği vaat ve lütuf dolu sözler uyum içerisinde olmayacaktır. Topluluk dünyada kalsaydı bize verilen yargıdan muaf tutulacağımız sözü sekteye uğrardı. Son olarak 3. bölümden 4. bölüme oradaki duraklamayı fark etmeden geçmek Vahiy 1. bölüm 19. ayette belirtildiği gibi kitaptaki normal akışı ihmal etmek olur. Tüm yargı ve öfke ifadeleriyle birlikte kitabın son bölümüne girerken yine aklımızda olması gereken nokta İsa Mesih'in tam merkezde yer aldığıdır. O tüm olayları yönlendirmekte ve de başarılı olacaktır ve belirlenmiş sona ulaşmaktadır. Tahtın ortasında kuzu vardır. Kuzudur çünkü dünyanın günahları için öldü. Yargılayacak olan da odur. Bundan sonraki sahne yeryüzü olmaktan çıkar ve cennet olur. Bu büyük bir değişikliktir. Bununla birlikte Tanrı sözü yeryüzünde olduğu gibi cennetteki etkinlikleri ve kişilikleri tanımlamaya başlar. Gizemlilik ya da büyü gibi şeyler yoktur. Büyük uçurum üzerinden köprüden kolayca geçilebilir. Cennetteki olayları da yeryüzündekiler gibi kolaylıkla açıklayabilecek tek varlık kutsal ruhtur. Bu kitabı bir insan yazmış olsaydı ne olurdu? Cenneti görür görmez neyi anlatacağını bilemez hale gelirdi. Bunu nereden biliyorum? Şimdi satılmakta olan ve görünmeyen öteki dünyayı anlatan kitapları okursanız bunu siz de anlarsınız. Birçok şaşırtıcı bilgiye buralarda rastlamak mümkündür. Aslında bu şekilde yaklaşırsak bir kitabın sahte olduğunu anlayabiliriz. Bugün birçok imanlı bile şeytan ve onunla ilgili konularla ilgileniyor. Bunlarla çoğu zaman ilgilenmem. Bana sık sık bu konuda neden bir kitap yazmadığımı soruyorlar. Aslında önceleri düşündüm ama sonra çok sayıda ve sansasyon yaratmaya yönelik kitapları görünce bundan vazgeçtim. Vahide sansasyon yoktur. Cennete doğru yol alınır ve bu insanın bir katkısının olmadığı huşu veren bir olaydır. Topluluk dünyadaki adıyla bilinen bir grup değildir artık. Büyük baş kahin ile birlikte imanların kahinler olduğu bir topluluktur. 4. ve 5. bölümlerde dikkatimiz 4 atlının bulunduğu büyük sıkıntı dönemine çekilmeden önce cennetteki varlıklarla karşılaşırız. Mesih peygamber kahin ve kral olarak burada resmedilmektedir. Tanrı olduğundan dolayı Tanrı olarak da kendisine tapınılır. Şimdi ilk olarak Vahiy 4. bölüm 1. ayetten itibaren Tanrı'nın tahtına bakalım. Vahiy 4. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Bundan sonra gökte açık duran bir kapı gördüm. Benimle konuştuğunu işittiğim, borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi. Buraya çık. Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim. Bundan sonra ifadesi ayetin başında ve sonunda olmak üzere iki kez kullanılmaktadır. Bu tekrar ifadenin önemini vurgular. Herhalde 1000 yıllık döneme inanmayanlar da fark etsinler diye Yuhanna 2 defa bu sözü kullanır. Gördüm sözü görme duyusuna yöneliktir. Duydum ya da işittim sözü de işitme duyusuyla ilgilidir. Bu bir televizyon programını izlemek gibidir. Bu ilk harika televizyon programıdır. Bugün aydan bile yeryüzündeki bir televizyon programını izleyebiliriz ama bu cennetten olan programla karşılaştırıldığında çok önemsiz kalacaktır. Bu imanları da yakından ilgilendirir ve bir roketle gidilen hayaller alemine dalmamıza neden olmamalıdır. Cennet gerçekten vardır. Orada birçok gerçek var. Önümüze konan bu görümün karşısında telaşa kapılmamıza da gerek yok. Normal bir şekilde davranmamız gerekir. Ancak bu durumun beni de çok heyecanlandırdığını söylemem gerek. Gökte açık duran bir kapı gördüm diyor. Bu Vahiy kitabında 4 açık kapıdan birisidir. İlk olarak Rab İsa Vahiy 3. bölüm 8. ayette Filadelfya topluluğuna konuşmasında senin önüne açık bir kapı koydum der. İkinci olarak Vahiy 3. bölüm 20. ayette Mesih'le özdeşleşmeye yönelik davet kapısından söz edilerek işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim, ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz der. Bu ise yüreğinize giden kapıdır. Üçüncü olarak Vahiy 4. bölüm 1. ayette daha sonra da göreceğimiz gibi Mesih aracılığıyla Tanrı'ya giden bir kapı önümüze gelir. Dördüncü olarak Vahiy 19. bölüm 11. ayette cennette yeniden açık bir kapı görürüz. Bu ikinci gelişinde Mesih'in geçeceği açık kapıdır. O büyük sıkıntı döneminin sonunda tüm kötülükleri sona erdirmek ve Tanrı'ya karşı isyanı ortadan kaldırıp krallığını kurmak üzere gelecektir. Birinci ayetten Yuhanna'nın bu kapının açılışını görmediği sonucu çıkmaktadır. Bu kapı her zaman açıktı. O yüzyıllardır imanların Tanrı'ya geldiği kapıdır. Yuhanna 14. bölüm 6. ayet şöyle söyler. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yine başka bir yerde Yuhanna 10. bölüm 9. ayette şöyle der. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Cennete giden açık kapı Rab İsa Mesih'tir. Yüreğinizin kapısına gelecek olan da odur ve işin görkemi de burada. İmanla o kapıdan giriyoruz. Bunu şu şekilde de ifade edebilirim. İman bizi topluluğun Mesih diyebileceğimiz fırlatma platformuna getirir. Göğe alınırken de güdümlü bir füze gibi oradan gireriz. Ancak bu sonu belirsiz bir uzay yolculuğu değildir. İnsanoğlu aydaki her hedefe ulaşabiliyorsa Rab İsa'nın kendi topluluğunu cennete alması hiç de zor olmasa gerekir. Buraya çık sözü Yuhanna'nın cennet davetiyesidir ve Mesih'i kurtarıcısı olarak seçmiş olan herkese de açık bir davetiyedir. 1. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette "Evet sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da babayla ve oğlu İsa Mesih'ledir" der. Borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi. Bu Mesih'i havada karşılamak üzere topluluğu çağıran sestir. Ve kimin sesidir? Mesih'in sesidir. Bu bizi vahide bundan böyle sıkça göreceğimiz simgelerle tanıştırmaktadır. Borazan elbette ki konuşmayacağından bu bir simgedir. Müzik hayranları bazen falanca klarnetini ya da kemanını konuşturuyor derler. Yani onlar da bir simge kullanmış olmaktadır. Borazan, klarnet ya da keman hiçbir zaman konuşmaz. Mesih'in sesi bir borazan gibidir ve Elçi Paulus da 1. Selanikler 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerde bunu şu şekilde ifade eder. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Göğe alınma olayı açıkça belirtilmiştir. Eğer birisi bunu ifade eden rapture sözcüğünün kutsal kitapta bulunmadığını söylerse Yunanca harpazo sözcüğünün alınma, kapıp götürülme anlamına geldiğini anımsatmakta yarar olacaktır. Bazısı buna kapıp alma anlamında sözcükler kullansalar da bence alınıp götürülme buraya uygun düşmektedir. Onun sesi borazan gibi çıkacak ve biz alınıp götürüleceğiz. Yuhanna gibi bir gün biz de götürüleceğiz. Buraya çık diyor. Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim. Peki neden sonra? İnanlar topluluğu dünyadaki süresini tamamlayıp göğe alındıktan sonrayı ifade eder bu. Vahiy 4. bölüm 2. ayette o anda ruhun etkisinde kalarak gökte bir taht ve tahta oturan birini gördüm diyor. Hemen ya da o anda ifadesiyle çok kısa bir zaman diliminden söz edilir ki bu göğe alınmanın özelliklerinden birisidir. Elçi Paulus'un da söylediği gibi bir anda bir göz kırpmasında alınıp götürüleceğiz. 1. Korintliler 15. bölüm 51 ve 52. ayetler. Göz kırpma çok hızlı bir reflekstir. Bunu ölçenler saniyenin binde biri gibi bir sonuca varabilirler. Göğe alınma da işte böyle hızlı olmaktadır. Ruhun beni yönetimine almasıyla diyor. Yani kutsal ruh Yuhanna'ya halen daha

Ayrıca bu konuyla ilgili 47. mezmura, 97. mezmura, 103. mezmura ve Hezekiel 1. bölüm 26, 27 ve 28. ayetlere de bakmanızı öneririm. Bu Baba Tanrı'nın tahtıdır ve İsa onun sağında oturmaktadır. 110. mezmur 1. ayette Rab Efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor der. Bununla ilgili İbraniler 1. bölüm 3. ayeti ve İbraniler 12. bölüm 2. ayeti okursanız yine durumu bu şekilde görürsünüz. Burada her şeyden sorumlu olan Rab İsa Mesih'tir. Artık lütuf tahtı yargı tahtına dönüşmektedir. Bu noktada topluluğun dünyadan alınmış olduğunu kesin olarak söyleyebilmemin bir dayanağı, bir nedeni de budur. Eğer Mesih bizim için dua ettiği yeri bırakıp yargılamaya başladığında topluluk halen yeryüzünde olmuş olsaydı, o topluluk için yanlış bir yerde bulunuyor olurdu. Vahiy 4. bölüm 3. ayette tahta oturanın yeşil ve kırmızı akik taşına benzer bir görünüşü vardı. Zümrüdü andıran bir gök kuşağı tahtı çevriliyordu der. Burada tüm gördüğümüz değerli taşlardaki gibi güzel renklerdir. Tanrı'nın resmini asla elde edemeyiz çünkü onun fotoğrafı çekilmedi. Dikkatimiz tahta oturana yönelir. O Baba Tanrıysa da bunun üçlü birlikte olan Tanrı'nın tahtı olduğu unutulmamalıdır. Yine de üçlü birliğin üç kişiliği burada ayırt edilir. 2 ve 5. ayetlerdeki kutsal ruh Tanrı, yani buradaki 3. ayetteki Baba Tanrı ve 5. bölümün 5. ayetindeki Oğul Tanrı. Böylece tahta oturan üçlü birlik bizlere aktarılır. Yuhanna tahta herhangi bir kişiliği ayırt edememiş, yalnızca değerli taşların parladığını görmüştür. Tahta oturanın yeşim taşına benzer bir görünüşü vardı diyor. Yeşim başkâhinin göğüslüğü üzerindeki son taştır. Bunu Mısır'dan çıkış 28. bölüm 20. ayette, Yeni Yeruşalim'in temelindeki ve duvarındaki ilk taş olmasında Vahiy 21. bölüm 18. ve 19. ayetlerde görebiliriz. Mor renginin egemen olduğu çok renkli bir taştı. Bazıları onu elmasla özdeşleştirir. İsrail'in başkâhininin göğüslüğünde de bu vardı ve Yakup'un sağ elimin oğlu dediği küçük Benyamin'i temsil ediyordu. Belki de kastedilen Mesih'in göğe çıkıp babasının sağında oturmasıdır. Kırmızı akik Yeni Yeruşalim'in temelindeki 6. taştır. Vahiy 21. bölüm 20. ayet bunu bize açıklar. Pliny adlı bir yorumcu onun Sart'ta bulunduğu için Sardine Stone diye adlandırıldığını öne sürer. Rengi ateş kırmızısıdır. Başkâhinin göğsündeki ilk taştı ve Yakup'tan ilk doğan olan Ruben'i simgelemekteydi. Mesih'te Tanrı'nın oğlu ve ölümden ilk doğandır. Gökkuşağı Yunanca yine çember gibi bir anlamı olan iris sözcüğünden gelir. Gökyüzü çok renkli iken buradaki zümrüt yeşildir. Tufandan sonra Tanrı'nın yeryüzüne tekrar bir tufan göndermeyeceğinin belirtisi olarak gökkuşağı ortaya çıkar. Yaratılış 9. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlere göre. Burada büyük sıkıntıdan önce yargı için kullanılması tufanın bir daha ceza olarak verilmeyeceğini bizlere hatırlatmaktadır. Yeşil yeryüzünün rengidir. Burada ima Habakuk peygamberinki gibidir. Öfkende merhameti hatırla. Tanrı böyle bir şey yapmayacağını burada bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Vahiy 4. bölüm 4. ayete geldiğimizde 24 ihtiyarla karşılaşırız. 4. ayette şöyle yazar. Tahtın çevresinde 24 ayrı taht vardı. Bu tahtlara başlarında altın taşlar olan beyaz giysilere bürünmüş 24 ihtiyar oturmuştu. Bu ihtiyarların kim olduğuna ilişkin çok değişik fikirler öne sürülmektedir. İhtiyarlar için Yunanca'da presbyteros sözcüğü kullanılır ki presbiteryan sözcüğü de buradan gelmektedir. Bu bana presbiteryan kilisesinin pazar okulundan dönen küçük bir kızın öyküsünü anımsatır. Annesi ona hangi konuda konuştuklarını sorar. Kız cennet hakkında diye karşılık verir annesi. Ne anlattılar peki diye sorar. Kız da öğretmenimiz orada yalnızca 24 presbiteryenin bulunduğunu söyledi der. Aslında bu ihtiyarlar temsilciydi. İsrail'de ihtiyarların bulunduğunu ve ilk topluluklarda da onların tüm topluluğu temsil etmekte ve yönetmek üzere atandığını Titus 1. bölüm 5. ayete göre biliyoruz. Onların rolü Yuhanna'nın zamanındaki kişilerce bilinmekteydi. Bu 24 ihtiyar Pentekost gününden Rabbin ikinci gelişine dek olan tüm topluluğu temsil etmektedir. Dolayısıyla burada söz konusu olanın cennetteki topluluk olduğunu öğretsel ve kategorik olarak söylemem mümkündür. Okuduğumuz ayette sözü edilen beyaz giysiler Mesih'in doğruluğunu simgeler. 2. Korintliler 5. bölüm 21. ayete göre. Altın taşlar ise topluluğun Mesih'le birlikte egemenlik süreceğini göstermektedir. 1. Korintliler 6. bölüm 3. ayete göre. Ayrıca bu taşlar Mesih'in yargı kürsüsü kurulduğunda ödül olarak da verilecektir. Yakup 1. bölüm
12. ayet, 1. Petrus 5.

0: bölüm 4. ayet ve 2. Timoteus 4. bölüm 8. ayete göre. Vahiy 4. bölüm 5. ayette tahttan şimşekler çakıyor, uğultular, gök gürlemeleri işitiliyordu. Tahtın önünde alev alev yanan 7 meşale vardı. Bunlar Tanrı'nın 7 ruhudur der. Burada söz konusu olan şimdiki zamandır. Olay o sırada olmaktadır. Şimşekler, gök gürlemeleri çoğu kez fırtına öncesi olur ve fırtınanın şiddetini de gösterir. Bence burada yargı gününün yaklaştığı kastedilmektedir. Uğultular bunun gelişigüzel bir yargılama olmadığını ve tahta oturan tarafından yönlendirildiğini gösterir. Tanrı'nın 7 ruhu açıkça kutsal ruha işaret etmektedir. Şimdi de 4 canlı yaratıkla karşılaşırız. Vahiy 4. bölüm 6. ayet. Tahtın önünde billur gibi sanki camdan bir deniz vardı. Tahtın ortasında ve çevresinde önü ve arkası gözlerle kaplı 4 yaratık duruyordu der. Camdan ile deniz ile kastedilen görünüştür. Kullanılan maddenin cam olduğu sonucuna buradan varamayız. Bu denizin Tanrı'nın tahtının önünde olması bir kez daha vurgulanmak istenen merhamet değil yargı olduğuna işaret etmektedir. Bu deniz Tanrı'nın kutsallığını ve doğruluğunu temsil eder. İbraniler 12. bölüm 14. ayet ile Matta 5. bölüm 8. ayette bundan bahsetmektedir. 1. Selanikler 3. bölüm 13. ayette bize şu sözler söylenir. Öyle ki Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirin. Bu sakin deniz topluluğun rahata erdiğini göstermektedir. Artık yaşamın fırtınalarının kurbanı değillerdir. Dalgalı denizde boğuşmak sona ermiştir. 4 canlı yaratık Yunanca'da zao sözcüğü ile ifade edilir ki bugün hayvanat bahçesi olarak bilinen zao sözcüğü oradan gelmektedir. Vahşi bir yaratık olarak bunlar düşünülmemelidir. 13. bölümde vahşi bir canlı ile karşılaşacağız ancak bu farklı bir sözcükle ifade edilir. Vurgulanmak istenen vahşi olup olmadığı değil canlı olduğudur. Önü ve arkası gözlerle kaplı 4 canlı yaratık ile uyanık ve tetikte olma durumu ifade edilmektedir. Bunlar Hezekiel 1. bölüm 5. ayette ve 10. ayetteki keruvlar ve Yeşaya 6. bölüm 2 ve 3. ayetteki seraflara benzer. Vahiy 4. bölüm 7. ayette birinci yaratık aslana, ikincisi danaya benziyordu. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. Dördüncü yaratık uçan bir kartalı andırıyordu der. Ben bu 4 canlıyı İncil'in ilk 4 bölümüyle özdeşleştiririm. Üzerinde tartışmalar olsa da kanımca doğru olan da budur. Birinci yaratık aslana benzer. İncil'in ilk bölümü Rab İsa'yı kral olarak resmeder. O kral olarak doğdu, yaşadı, öldü, dirildi ve yine kral olarak gelecektir. Matta da her yaptığını kral olarak yaptı. Tanrı'nın Yahuda soyunu aslana benzettiğini anımsayalım. Ayrıca yönetici kralın bu soydan geleceğini ve Şiro gelene dek krallığın Yahuda'dan ayrılmayacağı da Yaratılış 49. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ve Vahiy 5. bölüm 5. ayetlerde bildirilmektedir. İkinci yaratık danaya benziyordu. Bu yük taşıyan evcilleştirilmiş hizmet hayvanıdır. İncil'in Markos bölümünde Mesih hizmetçi olarak resmedilir. Burada bir soy ağacı verilmez. Eğer çim biçmek ya da bulaşık yıkamak için birini tutarsanız ona annesini ya da babasını sormazsınız. Zaten bilseniz de bu sizin için çok bir şey ifade etmeyecektir. Onun yerine verilen işi yapıp yapmayacağını bilmek istersiniz. Markos Mesih'i hizmetkar olarak resmetmektedir. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. İncil'in üçüncü bölümü yani Luka, Rab İsa'yı insanoğlu olarak betimler. Vurgulanan nokta onun insanlık yönüdür. Dördüncü yaratık uçan bir kartala benzer. Burada da Yuhanna bölümündeki gibi Mesih'in tanrılığı belirtilmektedir. Bu yaratıklar bir yorumcunun da belirttiği gibi hayvanlar dünyasında temsil etmektedir. Aslan, vahşi hayvanları, dana, evcil hayvanları, kartal, kuşların ve insan da tüm yaratılışın üstünde egemen oluşu temsil etmektedir. Burada balıklardan söz edilmediğine dikkat edin. Yeni göklerle yeni yeryüzü yaratıldığında denizler dolayısıyla da balıklar olmayacaktır. Sürüngenler ve başlangıçta günahı insan soyuna sokan yılan da orada olmayacaktır.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. bölüm. Tövbe ediniz.
1: O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı Celilelileri öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Böyle acı çeken bu Celilelilerin bütün öbür Celilelilerden daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Ya da Şiloah'taki kule üzerlerine yıkılınca ölen o 18 kişinin Yeruşalim'de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız.
0: Meyve vermeyen ağaç.
1: İsa şu benzetmeyi anlattı. Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Adam gelip ağaçta meyve aradı ama bulamadı. Bağcıya bak dedi. Ben 3 yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum, bulamıyorum. Onu kes. Toprağın besinini neden boş yere tüketsin? Bağcı, efendim diye karşılık verdi. Ağacı 1 yıl daha bırak. Bu arada ben çevresini kazıp gübreleyeyim. Gelecek yıl meyve verirse ne iyi. Vermezse onu kesersin.
0: Beli bükük bir kadının iyileştirilmesi.
1: Bir Şabat günü İsa havralardan birinde öğretiyordu. 18 yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın da oradaydı. İki büklüm olmuş, belini hiç doğrultamıyordu. İsa onu görünce yanına çağırdı. Kadın dedi, hastalığından kurtuldun. Ellerini kadının üzerine koydu, kadın hemen doğruldu ve Tanrı'yı yüceltmeye başladı. İsa'nın hastayı Şabat günü iyileştirmesine kızan havra yöneticisi kalabalığa seslenerek ''Çalışmak için 6 gün vardır.'' dedi. O günler gelip iyileşin. Şabat günü değil. Rab ona şu karşılığı verdi. Sizi ikiyüzlüler. Her biriniz Şabat günü kendi öküzünü ya da eşeğini yemlikten çözüp suya götürmez mi? Buna göre şeytanın 18 yıldır bağlı tuttuğu İbrahim'in bir kızı olan bu kadının da Şabat günü bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi? İsa'nın bu sözleri kendisine karşı gelenlerin hepsini utandırdı. Bütün kalabalık ise onun yaptığı görkemli işlerin tümünü sevinçle karşıladı.
0: Hardal tanesi ve maya.
1: Sonra İsa şunları söyledi. Tanrı'nın egemenliği neye benzer? Onu neye benzeteyim? Tanrı'nın egemenliği bir adamın bahçesine ektiği hardal tanesine benzer. Tane gelişip ağaç olur, kuşlar dallarında barınır. İsa yine Tanrı'nın egemenliğini neye benzeteyim dedi. O, bir kadının 3 ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır.
0: Dar kapı.
1: İsa köy kent dolaşarak öğretiyor, Yeruşalim'e doğru ilerliyordu. Biri ona, ya Rab dedi, kurtulanların sayısı az mı olacak? İsa oradakilere şöyle dedi, dar kapıdan girmeye gayret edin. Size şunu söyleyeyim, çok kişi içeri girmek isteyecek ama giremeyecek. Ev sahibi kalkıp kapıyı kapattıktan sonra dışarıda durup ''Ya Rab, kapıyı aç bize'' diyerek kapıyı vurmaya başlayacaksınız. O da size kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum diye karşılık verecek. O zaman ''Biz senin önünde yiyip içtik, sen de bizim sokaklarımızda öğrettin'' demeye başlayacaksınız. O da size şöyle diyecek ''Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum. Çekilin önümden ey kötülük yapanlar.'' İbrahim'i, İshak'ı, Yakup'u ve bütün peygamberleri Tanrı'nın egemenliğinde, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman aranızda ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İnsanlar doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelecek ve Tanrı'nın egemenliğinde sofraya oturacaklar. Ve işte sonuncu olan bazıları birinci, birinci olan bazıları da sonuncu olacak.
0: Ey Yeruşalim!
1: Tam o sırada bazı ferisiler gelip İsa'ya buradan ayrılıp başka yere git. Herodes seni öldürmek istiyor dediler. İsa onlara şöyle dedi. Gidin o tilkiye söyleyin. Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim. Ve 3. gün hedefime ulaşacağım. Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Çünkü bir peygamberin Yeruşalim'in dışında ölmesi düşünülemez. Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalem. Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim. Ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.
0: 14. Bölüm. İsa bir Ferisi'nin evinde.
1: Bir Şabat günü İsa Ferisilerin ileri gelenlerinden birinin evine yemek yemeye gitti. Herkes onu dikkatle gözlüyordu. Önünde vücudu su toplamış bir adam vardı. İsa kutsal yasa uzmanlarına ve Ferisilere Şabat günü bir hasta iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur değil midir diye sordu. Onlar ses çıkarmadılar. İsa adamı tutup iyileştirdi, sonra eve gönderdi. İsa onlara şöyle dedi. Hanginiz oğlu ya da öküzü Şabat günü kuyuya düşer de hemen çıkarmaz? Onlar buna hiçbir karşılık veremediler. Yemeğe çağrılanların baş köşeleri seçtiğini fark eden İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Biri seni düğüne çağırdığı zaman baş köşeye kurulma. Belki senden daha saygın birini de çağırmıştır. İkinizi de çağıran gelip yerini bu adama ver diyebilir. O zaman utançla kalkıp en arkaya geçeceğiz. Bir yere çağrıldığın zaman git en arkada otur. Öyle ki seni çağıran gelince arkadaşım daha öne buyurmaz mısınız? O zaman seninle birlikte sofrada oturan herkesin önünde onurlandırılmış olursun. Kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.
0: Şölen benzetmesi.
1: İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi. Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler. Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir. Sofrada oturanlardan biri bunu duyunca İsa'ya Tanrı'nın egemenliğinde yemek yiyecek olana ne mutlu dedi. İsa ona şöyle dedi. Adamın biri büyük bir şölen hazırlayıp birçok konuk çağırdı. Şölen saati gelince davetlilere buyurun her şey hazır diye haber vermek üzere kölesini gönderdi. Ne var ki hepsi anlaşmışçasına özür dilemeye başladılar. Birincisi bir tarla satın aldım gidip görmek zorundayım rica ederim beni hoş gör dedi. Bir başkası, 5 çift öküz aldım, onları denemeye gidiyorum, rica ederim beni hoş gör dedi. Yine bir başkası, yeni evlendim, bu nedenle gelemiyorum dedi. Köle geri dönüp durumu efendisine bildirdi. Bunun üzerine ev sahibi öfkelenerek kölesine, koş dedi. Kentin caddelerine, sokaklarına çık, yoksulları, kötürümleri, körleri, sakatları buraya getir. Köle, efendim, buyruğun yerine getirilmiştir ama daha yer var dedi. Efendisi köleye çıkıp yolları ve çit boylarını dolaş, bulduklarını gelmeye zorla da evim dolsun dedi. Size şunu söyleyeyim, ilk çağrılan o adamlardan hiçbiri benim yemeğimden tatmayacaktı.
0: İsa'nın öğrencileri.
1: Kalabalık halk toplulukları İsa ile birlikte yol alıyordu. İsa dönüp onlara şöyle dedi. Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen öğrencim olamaz. Aranızdan biri bir kule yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi? Çünkü temel atıp da işi bitiremezse durumu gören herkes bu adam inşaata başladı ama bitiremedi diyerek onunla eğlenmeye başlar. Ya da hangi kral başka bir kralla savaşa gittiğinde üzerine 20 bin askerle yürüyen düşmana 10 bin askerle karşı koyabilir miyim diye önce oturup bir değerlendirme yapmaz. Eğer karşı koyamayacaksa öbürü henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister. Aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Tuz yararlıdır ama tuz tadını yitirirse bir daha nasıl o tadı kazanabilir? Ne toprağa ne de gübreye yarar. Onu çöpe atarlar. İşitecek kulağı olan işitsin.
0: 15. Bölüm. Kaybolan koyun benzetmesi.
1: Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarını alır, evine döner. Arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara, benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için, tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır.
0: Kaybolan para benzetmesi.
1: Ya da 10 gümüş parası olan bir kadın bunlardan bir tanesini kaybetse, kandil yakıp evi süpürerek parayı bulana dek her tarafı dikkatle aramaz mı? Parayı bulunca da arkadaşlarını, komşularını çağırıp benimle birlikte sevinin, kaybettiğim parayı buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkar için sevinç duyacaklar.
0: Kaybolan oğul benzetmesi.
1: İsa, bir adamın iki oğlu vardı dedi. Bunlardan küçüğü babasına baba dedi. Malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince şöyle dedi. Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Ona baba diyeceğim. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü. Ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona baba dedi. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledi. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Babası ise kölelerine çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin dedi. Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besili danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Böylece eğlenmeye başladılar. Babanın büyük oğlu ise tarladaydı. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duydu. Uşaklardan birini yanına çağırıp ne oluyor diye sordu. O da kardeşin geldi. Baban da ona sağ salim kavuştuğu için besili danayı kesti dedi. Büyük oğul öfkelendi. İçeri girmek istemedi. Babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o babasına şöyle yanıt verdi. Bak, bunca yıl senin için köle gibi çalıştım. Hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım. Ne var ki sen bana arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir oğlak bile vermedin. Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce onun için besili danayı kesti. Babası ona, oğlum sen her zaman yanımdasın. Neyin varsa senindir dedi. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu.
0: 16. Bölüm. Kurnaz Kahya.
1: İsa öğrencilerine şunları da anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Kahya, efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Efendisi kahyayı çağırıp ona, nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalığının hesabını ver. Çünkü sen artık kahyalık edemezsin dedi. Kahya kendi kendine ne yapacağım ben dedi. Efendim kahyalığı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez. Dilenmekten utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman başkaları beni evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı biliyorum. Böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırdı. Birincisine efendime ne kadar borcum vardı? Adam 100 ölçek zeytinyağı karşılığında. Kahya ona borç senedini al ve hemen otur 50 ölçek diye yazdı. Sonra bir başkasına senin borcun ne kadar dedi. 100 ölçek buğday dedi öteki. Ona da borç senedini al 80 ölçek diye yazdı. Efendisi dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü. Gerçekten bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler.
0: Servet ve güvenilirlik.
1: En küçük işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi büyük işte de dürüst olmaz. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz gerçek serveti size kim emanet eder? Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir? Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. Parayı seven ferisiler bütün bu sözleri duyunca İsa ile alay etmeye başladılar. O da onlara şöyle dedi. Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. Kutsal yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın egemenliği müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor. Yerin ve göğün ortadan kalkması kutsal yasanın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolay. Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.
0: Dilenci ile zengin adam.
1: Zengin bir adam vardı. Mor ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan Lazar adında yoksul bir adam bu zenginin kapısının önüne bırakılırdı. Zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Bir gün yoksul adam öldü. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. Ey babamız İbrahim, acı bana diye seslendi. Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum. İbrahim, oğlum dedi. Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor. Sen de azap çekiyorsun. Üstelik aramıza öyle bir uçurum kondu ki ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir ne de oradan kimse bize gelebilir. Zengin adam şöyle dedi. Öyleyse baba sana rica ederim Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim var. Lazar onları uyarsın ki onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler. İbrahim, onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var. Onları dinlesinler dedi. Zengin adam, hayır İbrahim baba dinlemezler dedi. Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler. İbrahim ona, eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar dedi.
0: 17. bölüm. Günah, iman ve görev.
1: İsa öğrencilerine şöyle dedi. İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine, boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Yaşantınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse bağışlayın. Günde 7 kez size karşı günah işler ve 7 kez size gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. Elçiler Rab'be İmanımızı artır dediler. Rab şöyle dedi. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine dikil dersiniz, o da sözünüzü dinler. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da tarladan dönüşünde ona çabuk gel sofraya otur der. Tersine ona yemeğimi hazırla, kuşağını bağla, ben yiyip içerken bana hizmet et. Sonra sen yiyip içersin demez mi? Verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi? Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız, sadece yapmamız gerekeni yaptık diye.
0: 10 cüzamlı.
1: Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celil arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girerken onu cüzamlı 10 adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak İsa, Efendimiz halimize acı diye seslendiler. İsa onları görünce gidin kahinlere görünün dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa, iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama ayağa kalk git dedi. İmanın seni kurtardı.
0: Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek?
1: Ferisiler İsa'ya Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek diye sordular. İsa onlara şöyle yanıt verdi. Tanrı'nın egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. İnsanlar da işte burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın egemenliği içinizdedir. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Öyle günler gelecek ki İnsanoğlunun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz ama görmeyeceksiniz. İnsanlar size işte orada, işte burada diyecekler, gitmeyin, onların arkasından koşmayın. Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa, insanoğlu kendi gününde öyle olacaktır. Ama önce onun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır. O gün damda olan evdeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan da geri dönmesin. Lut'un karısını hatırlayın. Canını esirgemek isteyen onu yitirecek, canını yitiren ise onu yaşatacaktır. Size şunu söyleyeyim. O gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, öbürü bırakılacak. Onlar İsa'ya bu olaylar nerede olacak Rab diye sordular. O da onlara leş neredeyse akbabalar da oraya üşüşecek dedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Farklı bir duygu,
3: Radio Light.
2: Farklı bir tat.
3: 103.6 Radio.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Selam sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Light. Umut Kadınları programına hoş geldiniz. Ben Semire.
1: Ben Serap, sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Programımıza başlarken bizlerle görüş ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz e-mail adreslerimizi vermek istiyoruz. E-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com.
0: Sevgili dostlar, bizlere mektup yazmak isterseniz posta kutusu 5-34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Haftanız nasıl geçiyor bakalım? Diliyoruz ki iyi bir hafta geçiriyorsunuzdur. Eğer zor bir hafta geçirmekteyseniz ya da stresli geçtiyse, hatırlarsanız geçen haftalarda sizinle stres nedir ve nasıl sonuçlar doğurur bu konuyu ele almıştık.
1: Umuyoruz ki stressiz bir hafta geçiriyorsunuz. Unutmamanız gereken ve kendimize sürekli hatırlatmamız gereken en önemli nokta, stres sadece sağlığımıza değil, etrafımıza da zarar verir. Bu yüzden mümkün olduğunca stresten uzak durmalı ve elimizde olmadan içine girdiğimiz durumlarda da stresle baş etmeyi öğrenmeliyiz. Mümkünse böyle ortamlardan kaçınmalıyız.
0: Aslında Serap, düşünüyorum da hayatımızda olmazsa olmazlardan biri stres. Yani mutlaka ki karşı karşıya kalıyoruz. Evde, işte, ailemizde, arkadaşlarımızda o kadar sık bunu yaşıyoruz ki hayatımızın vazgeçilmezi gibi, ama buna nasıl tepki verdiğimiz çok önemli aslında diye düşünüyorum. Ve sevgili dostlar, kendimizden de biliyoruz ki stres hayatımızda çoğu zaman vazgeçilmez gibi oluyor. Ama dediğim gibi buna takındığımız tavır çok önemli. Buna karşı neler yapmamız gerektiğini bilmemiz çok önemli. İşte bu yüzden bu konuyu sizler için araştırdık ve sizlerle paylaşacağız. Öncelikle stresin çeşitleriyle başlamak istiyoruz. Stres tepkisi yaratan durumlar 3 grupta toplanabilir. Birincisi, fiziki çevreden kaynaklananlar. Hava kirliliği, gürültü, kalabalık, radyasyon, sıcaklık, soğukluk, toz ve buna benzer şeyler.
1: Evet, iş ve meşguliyet konusunda kaynaklanan durumlar da var. Bunlar ağır iş ve aşırı yüklenme, karar verme güçlükleriyle dolu büyük sorumluluk getiren işler, zaman baskısı altında çalışma, rollerdeki belirsizlik ve kişiler arasında çatışmalar gibi durumlar da var.
0: Bunlar bizi strese sokan durumlar. Bir de psikososyal öğelerden kaynaklananlar var. Bunlar da kendi aralarında üçe ayrılırlar. Günlük stresler, gelişimsel stresler, hayat krizleri niteliğindeki stresler. Günlük streslerle başlayacak olursak, günlük hayatın basit gerilimleridir. Örneğin trafikte beklemek ya da trafikte karşılaşılan başka bir terslik, evde işlerin aksaması, çocuk ağlaması, yemeğin yanması, bunlar oldukça sık yaşadığımız, karşı karşıya kaldığımız streslerdir. Bir diğeri ise gelişimsel streslerdir. Gelişimsel nitelikteki olayların sebep olduğu streslerdir. Burada söz konusu olan çocuk veya yetişkinlerin kronolojik durum ile ortaya çıkan gelişmeleridir.
1: Örnek vermek gerekirse, çocuğun okula başladığı dönem ve 11-13 yaş arasında buluğ çağı dönemi, orta yaşın sonlarında menopoz ve andropoz, yetişkinlikte de iş hayatına geçiş zamanları gelişimsel streslere örneklerdir.
0: Bir diğeri ise hayat krizleri niteliğindeki stresler.
1: Evet, her hayata başlı başına biçim verecek nitelikteki olayların yarattığı streslerdir. Bunlara da örnek vermek gerekirse ciddi hastalıklar, doğum, aile bireylerinden birinin ölümü, işten çıkarılma, bunlar gibi stresin başlıca sebeplerinden birkaçıdır.
0: Ayrıca stresin bedenimizde kısa dönem etkileri de vardır. Bunlar kalp atışı sayısında artış, kan basıncında artış, endişe, karamsarlık, kızgınlık, unutkanlık, dikkat toplayamama.
1: Stresin bedenimizde uzun dönem etkileri de var. Bunlar kronik hastalıklar, baş ağrısı gibi kalp hastalığı, depresyon, fobiler, kişilik değişikliği, ruhsal hastalıklar, düşünce ve hafıza kusurları, uyku bozuklukları yaratır.
0: Ya sonuçta üretkenliğin azalması, hayattan zevk alamama, mutlu olamama, yakın ilişkilerden uzaklaşmaya da yol açar. Ve sevgili dostlar, görüyoruz ki stres bedenimizde hem kısa dönem etkileri olabiliyor, ama ayrıca unutmamalıyız ki uzun dönem etkileri de kalabilir hayatımızda. Kalp hastalığı gibi, diğer kronik hastalıklar gibi, ve gerçekten stresi hayatımızdan mümkün olduğunca uzak tutmalıyız ve bu biraz da bize bağlı diye düşünüyorum. Peki stresten nasıl korunacağız diye bir soru sorabilirsiniz. Yani bazen kaçınılmaz oluyor, bazen ne yapacağımızı bilemiyor olabiliriz. Sevgili dostlar, kulağınız bizde olsun, çünkü sizler için bunu araştırdık. Stresten korunmanın yolları. Psikolojik anlamda stres, kişiye özgü ve biricik olan bireysel bütünlüğü bozucu ve zorlayıcı etkenlerdir. İnsanlar stres karşısında psikolojik ve sosyal bütünlüğü korumak amacındadırlar. Bu korumayı hem bilinç dışı mekanizmalar hem de bilinçli çabaları ile yaparlar. Kişiyi koruyan mekanizmalardan birincisi ben savunma mekanizmalarıdır. Ben savunma mekanizmaları denilen bilinç dışı çalışan, gerçeği bozan korunma yollarıdır. En çok kullanılanları bastırma, unutma, karşı tepki geliştirme, yansıtma, yer değiştirme ve gerilmedir. Ve biz genelde bunu yapıyoruz. Stresli bir olayla karşılaştığımızda bastırıyoruz, susuyoruz, içimizi atıyoruz, ilişkiyi koparıyoruz ve kesip atıyoruz. Aslında ne kadar yanlış yapıyoruz.
1: Her insan stres karşısında çok farklı tepkiler gösterebilir. Biri kaygılı ve gerilimliyken diğeri de soğukkanlı ve sakin olabilir. Bu çok normal, yani çok daha doğaldır. Herkesin kendine özgü bir stresle başa çıkma tarzı vardır bence.
0: Ama mutlaka başa çıkmalıyız, değil mi?
1: Evet, başa çıkma tarzımızın bazı yönleri sağlıklı ve etkiliyken diğer yönleri daha az etkili ve üstelik sağlığımıza da ilişkilerimize zararlı olabiliyor.
0: Kesinlikle, bunun ayırdığını iyi yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bazı insanların stresle başa çıkma tarzları mesela kaçış yolu olarak sigara içmek, alkol almak, yemek yemek. Bazıları strese tepki olarak bunları yaparlar, bazıları ise geri çekilirler. Az önce dediğim gibi içine kapanırlar, pasifleşirler ve sorunlarıyla yüz yüze gelmekten kaçınırlar. Bazıları ise aşırı tepki gösterir. Bazıları stres karşısında hiç tepki göstermeyip yaşanan sıkıntıyı içinde biriktirir. Stresle başa çıkmada esnek olabilmek önemli bir niteliktir. Esneklik değişime daha çok açık olmamızı olanak tanır. Böylelikle stresli olarak algıladığımız olay sayısı azalabilir. Son yıllarda yapılan bazı araştırmalarda A tipi davranışların kalp hastalığı riskiyle bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Fredman ve Rostenman'ın yaşam biçimi ve kalp hastalığı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Bu çalışmada derinlemesine gözlem ve görüşme yöntemi ile denekleri davranışlarına göre A tipi ve B tipi olarak sınıflandırmışlardır. A tipi davranışlar tipik olarak sürekli zamanla yarışan ve sabırsızlık duygusu içinde olan insanlarda görülür. A tipi erken kalkıp işe gitmek için kapıdan fırlarken kahvesini bir dikişte içen, çoğunlukla birçok şeyi aynı anda yapmaya çalışan insanlarmış. Çoğu zaman ses tonları ve hareketleri yaşadıkları bu telaş duygusunu açıkça sergiler. Hızlı konuşurlar, konuşanın sözünü kesme eğilimindedirler, konuşmanın gidişini denetlemeye çalışırlar, yumruklarını sıkabilirler ve dişlerini gıcırdatabilirler. A tipleri aynı zamanda aşırı derecede rekabetçidirler. Nitelikten çok inceliğe önem verirler, çoğunlukla güvensizdirler.
1: Bir de B tipleri var. Onlar da daha rahat, daha uysal, daha az rekabetçi ve daha az saldırgandırlar. A tipleri küçük ayrıntılara takılma eğilimi gösterirken B tipteki kişiler olaylara daha geniş bir bakış açısından bakabilirler. Yaşama karşı daha az telaşlı bir yaklaşımları vardır. B tipleri de stres yaşarlar ancak zorlamalar ve tehditler karşısında daha az paniğe kapılırlar.
0: Stresli bir durumla başa çıkmaya çalışırken kişinin kendisine olumsuz şeyler yerine olumlu ve mantıklı şeyler söylemesinin yararlı etkisi olur. Olaylar karşısında gösterilen olumsuz tutumlar, kişinin kendine söylediği olumsuz sözler o olay sırasında hissedilen gerginliği arttırmaktadır. Bu durumu bir örnekle açıklayabiliriz. Diyelim ki hazırladığımız bir ödevde önemli bir bilgiyi atladığımızı fark ettik. Kendi kendimize şöyle söyleyebiliriz. Berbat bir şey oldu. Böyle devam edersem asla başaramam. Ya da şunları söyleyebiliriz. Çok akılsızca bir hataydı ama yaptığım en kötü hata sayılmaz. Hocayla konuşup eksik kalan kısımları tamamlamayı önerebilirim. İlk gruptaki düşünce olumsuz bir kişinin kendine zarar veren türündendir. İkinci grup ise daha olumlu ve sorunu çözmeye yöneliktir. İşte bizim takılmamız gereken sağlıklı tutum budur.
1: Peki bu kadar stresten sonra nasıl kendimizi gevşetebiliriz, nasıl rahatlayabiliriz? Bunların teknikleri var mı?
0: Kesinlikle. Olmaz mı? Derinlemesine gevşeme gibi.
1: Evet, sinir sistemi rahatlar ve kasların gerginliği azalır. Eğer yeterince kendimizi rahatlamak için bir zaman ayırırsak, bütün gerginliklerimiz ve üzüntülü durumlardan gevşediğimiz için rahatlamış oluruz. Ve tümüyle yaşadığımız stresi azaltabiliriz. derinlemesine gevşeme durumunu başarabilmek için biraz pratik yapmak gerekiyor.
0: Bir de o stresli ortamdan mesela diyelim ki kaçınılmaz oluyor bazen. Diyelim ki evin içinde abimle problem yaşıyorum ve strese girdim. Yani kendi odama bir 5-10 dakika geçersen zaten stresimin azaldığını göreceğim. O stres ortamında durmak çok sağlıklı değil diye düşünüyorum. Biraz bir nefes almak, bir rahatlamak adına.
1: Senin söylediğin konuya göre bir hikayem var. Mesela 7 çocuğu olan bir kadını biliyorum. Bu hikayede evde küçük çocuklar, hepsi birbirine yakın yaşlarda büyüyor ve kadın artık çıldırmak üzere, ev çok kötü durumda, gürültüler, patırtılar, artık kadın artık kriz geçiriyor böyle. Ve bu kişi en sonunda bu gevşeme, derinlemesine gevşeme taktiğini uyguluyor. Nasıl yapıyor? Evde kimi hasta çocuk var, ağlıyor, işte bağırıyor. Öbürü diğer kardeşiyle kavga ediyor. Birisi evi dağıtıyor.
0: Bir sürü ses var evde.
1: Bir sürü ses ve curcuna varken kadın birdenbire kafasına bir örtü geçiriyor. Hani onları görmemek için ve gözlerini kapatıyor. Şöyle birkaç saniye, yani bir dakika falan sakince önce bekliyor. Derin bir nefes alıyor ve belki bir dakikadan fazla duruyor ve sonra içinden kısık bir sesle dua ediyor. Tanrım yardım et. Gerçekten bunu anlatan kişi yaşayan bir kişi. Ben tanımıyorum ama böyle bir anlata bugün biz de anlatıyoruz. Canlı bir örnek ve kendisinin çok rahatladığını ve o anki duruma daha farklı baktığını söylüyor. Ben de zaman zaman böyle durumla karşılaştığımda, benim 7 çocuğum yok ama 3 çocuğum var. Böyle stres, bütün gün yoğun geçirdiysem bu kadının yaptığı da aklıma geliyor ve Tanrı'nın bizim için söylediği de rahatla, kendine gel, sakin dur ve bekle. Bu benim için büyük bir teşvik oldu. Umarım tüm dinleyicilerimiz için de böyle olur.
0: Biraz kendimize o esnekliği vermeliyiz. Mesela gözlerimizi kapatmalı ve sessizce oturabiliriz. Bu bizi rahatlatacaktır. Ve kendi kendimize komutlar verebiliriz. Örneğin sağ kolum gittikçe ağırlaşıyor diyoruz. Kolumuzun ağırlaştığını hissediyoruz. Aynı şeyi sol kolumuz ve bacaklarımız için de yapıyoruz. Sonra sıcaklık duygusunu geliştiriyoruz. Kolumuzdaki sıcaklığın arttığını hayal ediyoruz. Daha sonra kalp atışlarımızı sakinleştiriyoruz. Kendimize kalbim daha düzenli ve sakin atmaya başladı diyoruz. Aynı şekilde solunumunu da düzenliyoruz. Son olarak bütün gövdem ısınmaya başlıyor diyoruz. Bunları yaparken alnım gittikçe serinliyor diyerek alnımızı serinletiyoruz. Kendi kendimize tekrarladığımız bu cümleler üzerinde odaklaşarak derinlemesine gevşemeyi gerçekleştirebiliriz aslında.
1: Bir de aşamalı gevşeme var. Gevşeme durumunu ortaya çıkarabilmek için gerginlik durumunun iyice anlaşılması ve fark edilmesi gerekli. Rahat bir pozisyonda oturarak ya da uzanarak başlayabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve bedeninizdeki çeşitli kas gruplarına odaklaşın. Ellerinizdeki kasları gerin ve yumruklarınızı sıkın. Yumruğunuzu sıkı tutmak için ne kadar çaba harcadığınıza dikkat edin. Sonra yumruğunuzu açın ve elinizin bütünüyle gevşemesine izin verin. Gerginlik ve gevşeme durumları arasında farkı görün. Bu yöntemi bedeninizdeki her bir kas grubu için izleyin.
0: Ayrıca strese karşı koymak için kısa gevşeme araları da verebiliriz. Derin soluk alıp verme, kendimizin rahat bir yerde olduğunu zihnimizde canlandırma, kas alışkanlıklarını tanıma ve stresli durumlarda kendimizde olup biteni, fiziksel belirtilerini farkına varabilme. Bizi strese sokan şeyin ne olduğunu açığa kavuşturmak stresimizin çoğunu hafifletecektir. Seçenekleri gözden geçirmeliyiz. Problemi sapladıktan sonra olabildiğince çok seçenek üretebiliriz. Bir çözüm yolu bulabiliriz, arayabiliriz ya da eylemsel bir şey yapabiliriz ya da sonuçları değerlendirebiliriz. Zaman iyi kullanıldığında daha çok şey başarılır. Günlük etkinliklerimizin içinden gerekli olmayanları ayırarak, çünkü bazen çok fazla yoğun oluyoruz ve bunlar da bize stres yaratıyor. O yüzden etkinliklerimizin içinden gerekli olmayanları ayırarak öncelik tanıdıklarımıza odaklanabilirsek yapılmayan şeyler için duyulan kaygı da azaltılmış olacak bizde. Etkili bir zaman planlaması için düzenli olmak, yazılı planlar yapmak, işleri uygun kişilerle paylaştırmak ve zaman cetveli kullanmak her zaman yararlı olacaktır. Çünkü her yere yetişmeye çalışıyoruz ama hiçbirini yapamayınca bu da bizi strese sokuyor. Hele evli, çoluk çocukluysak daha da zor bizim işimiz.
1: Evet, çoğu zaman stresli olduğumuzun farkına bile varmıyoruzdur. Yani düşünün, insanlarla konuştuğumuzda aslında bunu bir şekilde yansıtıyoruz. Mesela karşılıklı konuşmalarda eğer birisi bizi kızdırmışsa onlarla tartışırken genelde senli diye değil de benli olarak konuşmamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse mesela hep sözümü kesiyorsun, çok fazla gürültü ediyorsun, her şeyime karışıyorsun gibi cümleler değil de benli cümleler kullanmamız daha doğru olur. Bana fazla karıştığını düşünüyorum. Söylemeye çalıştığım şeyi anlayamıyorum gibi cümleler

0: Evet sevgili dinleyiciler, güzel bir müzik arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümümüzde sizlerle stres ve stresten nasıl uzak durabiliriz ve nasıl baş ederiz konusunda paylaşmıştık.
1: Şimdi geldik ikinci bölümümüze. Bu bölümde kutsal kitapta bize anlatılan Tanrı'nın engin sevgisinden bahsetmek ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kutsal kitapta yazılan harika iki ayet var. Yaşaya 49. bölüm 15 ve 16. ayetlerde şöyle yazılıdır. Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi? Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir ama ben seni asla unutmam. Bak, adını avuçlarıma kazıdım. Bu ayette çok önemli üç gerçek açıklanır. Birincisi, Tanrı sizi ve beni çok seviyor. İkincisi, Tanrı ne olursa olsun bizi asla unutmaz. Üçüncüsü, Tanrı bizi avuçlarında sıkıca tutar. Güvendeyiz, olabileceğimiz en iyi yerdeyiz.
0: Sevildiğini biliyor musun? Sevildiğini her zaman hissetmiyor olsan bile kesinlikle seviliyorsun. Sevgiyi göremesen bile seviliyorsun. Kendini terk edilmiş, reddedilmiş ve hor görünmüş hissetsen bile seviliyorsun. Belki de koşullarına ve ailene bakıp kimsenin seni önemsemediğini düşünüyorsun. Kimsenin seni dikkate almadığını da düşünüyorsun. Geçmişten gelen yaraların mı var? İncitildin mi? Ya da istismar mı edildin? Belki de o kadar uzun zamandan beri acı çekiyorsun. Sevgi diye bir şeyin var olmadığını düşünüyorsun. Evet, belki sevgiyi hiç tatmadın. Belki de annenle baban ne kendilerine ne de sana sevgi göstermedi. Dolayısıyla sevginin ne olduğunu belki de bilmiyorsun. Biz kadınlar sevme ve sevilme ihtiyacını erkeklerden daha fazla duyarız. Çünkü Tanrı bizi böyle yaratmıştır. Kim olursak olalım, ne yaparsak yapalım, Tanrı'nın bizi sevdiğini bilmeliyiz. Evet, Tanrı sizi seviyor. Tanrı seni seviyor. O, yaşamınızda olan biten her şeyin farkındadır. O, sizi olduğunuz gibi görür. Sonsuz sevgisiyle yaralarını iyileştirmeyi ister. O sizi bir an bile unutmayacak. O bunları kendi sözünde vaat etmiştir.
1: Bir diğer gerçek ise Tanrı'nın her birimizi asla unutmayacağıdır. Seni asla terk etmeyeceğim diye yazılıdır. İbraniler mektubu 13. bölüm 5. ayette o seni asla terk etmez, acınızla baş başa bırakmaz diye yazılıdır. Ne olursa olsun daima aklındasın, bunu unutma diye bize bildirir. Bu çok doğrudur. Çünkü Tanrı asla yalan söylemez. Onun kendi sözünde bildirdiği her şey doğrudur. Bu yüzden ona tamamen güvenebiliriz. Bugün bize ve size seni asla unutmayacağım diye seslenen yeri göğü yıldızları, güneşi, ayı, kadını ve erkeği yaratan Yüce Tanrı'dır. Tanrı sizi ve bizi seviyor. O bizi asla terk etmez ve bizi asla yüzüstü bırakmaz. Okuduğumuz ayette adını avuçlarıma kazıdım diye yazıyordu. Biz de bazen özel, önemli bir adı ya da telefon numarasını unutmamak için avucumuza yazmaz mıyız? Tanrı benim için çok önemlisiniz. Bu yüzden adınızı avuçlarıma kazıdım diyor. Bu da bana Rab Mesih'i düşündürüyor. O çarmıh üzerinde öldükten sonra dirildi. Dirildiğini kanıtlamak için de öğrencilerine göründü ve avuçlarını onlara gösterdi. Onun ellerindeki çivi izlerini hepsi gördü. Adlarımızın kazındığı yer de orasıdır. Evet sevgili dostlar, her birimiz, ben ve sen Tanrı tarafından seviliyoruz. O bizi asla unutmayacağını, onun kutsal ellerinde sonsuzluk boyunca güvencede olacağımızı vaat eder. Ne büyük bir kutsama. Bu gerçeğin bilinciyle harika olan Göksel Babamıza sevgiyle ve şükranla dua edebiliriz ve ona yaklaşabiliriz. Lütfen onun bizi ne kadar çok sevdiğini bilmek bizi güçlendirsin. Bugün her ne durumdaysak bunu hatırlatalım kendimize. Tanrı beni görüyor. Tanrı benimle ilgileniyor. Çok zor zamanlar içinden geçiyor olsam bile bunları atlatacağım. Bunlar geçecek ve Tanrı beni asla terk etmeyecek.
0: Amin. Gerçekten de öyle. Sevgili dinleyici, kutsal kitapta bizi Tanrı'nın elinden hiç kimsenin alamayacağı da bildirilir. Evet, o bizi asla terk etmeyeceğini bildirir. O seni de asla terk etmeyecek dostum. Ne yaparsan yap, o seni daima sevecek. Tanrı bizleri olduğumuz gibi görür. O bizi ellerinde tutmayı ve sonsuz sevgisiyle yaralarımızı iyileştirmeyi bekler. Peki ya bizler? Tanrı'nın bizi ne kadar çok sevdiğinin farkında mıyız? Tanrı için çok ama çok önemli ve değerli olduğumuzu sürekli olarak aklımızda tutuyor muyuz? Göksel Babamız bizleri sevdiği için ona her zaman ulaşabilir, yaklaşabiliriz. Her türlü ihtiyacımız için onun önüne gelebilir. Alçak gönüllü bir yürekle duayla ondan dileyebiliriz. Çünkü her ne dilersek bize verecektir. Gözyaşlarımızı silecek olan, yaşamımızı değiştirebilecek olan tek kişi odur.
1: Sevgili dostlar, bugün de programımızın sonuna geldik. Görüşleriniz ve önerileriniz bizim için gerçekten çok önemli. Lütfen bize yazın. Bize ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Ayrıca bize mektup yazmak isterseniz posta kutusu 5-34350 İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz. Bütün haftanızın bereketli ve Rabbin ellerinde olduğunuzu unutmamanızı diliyoruz. Ve sağlıkla kalın.
0: Ve sevinciniz daima bol olsun. Tanrı'nın sevinci, esenliği yüreklerinizi doldursun.
1: Hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. İçinde yaşadığımız toplum, kadınla erkeğin doğal rollerini birbirine karıştırmaktadır. Feministler, erkeklerin maskülen olmanın yanlış olduğunu düşünmelerini istiyor. Sonuç, zayıf babaları olan aileler ya da hiç babaları olmayan aileler. Bugün, Tanrı'nın baba rolüne bakışı. Bizi dinlemeye devam edin. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Sorumluluk Sahibi Babalar adlı mesajı birlikte dinleyelim.
3: 40. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için dışarı çıkan bir çiftin öyküsünü anlatayım. İkisi de 60 yaşındaymış. Bir melek onlara görünüp evlilik yıl dönümümüz için ne istersiniz diye sormuş. Kadın, ben hiç seyahat etmedim, seyahat etmek isterim demiş. Melek kılıcını kaldırmış ve birden kadının elinde dünya turu için iki bilet belirmiş. Sıra adama gelmiş, meleği bir kenara çekip ben gerçekten de benden 30 yaş küçük biriyle evli olmayı isterim demiş. Melek hemen kılıcını kaldırmış ve adam o anda 90 yaşına gelmiş. Ben bugün bu adam ve ailesi hakkında konuşacağım. Bu mesaj Ailemiz için verdiğimiz mücadele dizinin 3. mesajıdır. Günümüzde ailemiz için mücadele etmek zorundayız çünkü düşmanımız çok büyüktür. İleriki mesajlarımızda ailelerimizin içindeki ve dışındaki düşmanlardan söz edeceğim. Tanrım, nasıl da savaşmak zorundayız. Ama bugün babalar hakkında konuşacağım ve unutma, dua edip oruç tutarken bu mesaj dizisinde dönüşüm bekliyoruz. Evden uzaklaşan çocuklarımız için dua ettik. Bağımlılıkları olanlar için dua ettik. Sen dua edip Tanrı'yı ararken biz de ailenin yenilenmesi için dua edeceğiz ve her şey farklı olacak. İçimizde mucize olacak. Bu mucizeye diğer insanların da ihtiyacı vardır. Tanrı bunu yapabilir. Biz bunun için ona güveniyoruz. Başlamadan önce evlerimizde babasızlık nedeniyle yaşanan acıları hatırlatmak istiyorum. Bu gece 20 milyon çocuk yataklarına yalnızca bir ebeveyn tarafından yatırılacak ve bu büyük olasılıkla anneleri olacak. Babaları yanlarında olmayacak. David Mills şu sözleri yazmış. Bazı geceler babamın bana sarılışını özlediğim için uyuyamıyorum. Bazı geceler geri dönmesi için dua ederek aşağı iniyorum. Ama kimse olmuyor. Yapayalnız bir çocukken eve geri dönmesi için ne kadar çok ağladım. Babamın sandalyesi boş bir odada duruyordu. Babamın sandalyesi hüzün örtüleriyle örtülmüştü. Babamın sandalyesi. Yıllarca boşuna gözyaşı döktüm. Babamın sandalyesinde kimse yoktu. Onların ağlayışını duy. Bu mesajın sonunda ister baba olalım, ister bekar olalım, ister anne olalım, hepimize yenilenme ile ilgili pratik öğütler vereceğim. Bu gerçekten çok önemlidir. Babasızlığın acı sonuçlarını sana açıklamama gerek yok, öyle değil mi? Aslında babasız büyüyen çocukların erken yaşta cinselliğe, uyuşturucuya ve yaşıtlarının okulda yaptığı diğer şeylere karşı daha açık oldukları bilinir. Sorun şu ki bu döngü durmadan tekrar ediyor. Bu döngünün içindeysen bugün Tanrı'nın adıyla bu döngü kırılacak ve sen yepyeni bir yöne doğru yol almaya başlayacaksın. Mesajımız için seçtiğim bölüm Yaratılış 2. Buradan başlayacağız. Çünkü bu kullanma kılavuzudur. Babalar, sahip olduğunuz muazzam gücün farkına varmanızı istiyorum. Çocuklarının bulunduğu bir odaya girdiğinde bunu hatırlamanı istiyorum. Varlığın çocuklarını azaltıyor mu, güçlendiriyor mu? Babalar bazen evde oldukları halde ailelerini iki şekilde yok edebilirler. Bunlardan birincisi bedensel olarak orada olmak ama duygusal olarak kopuk, iletişim kurmayan ve pasif biri olmaktır. İkincisi bencil, zorba, disiplin konusunda tutarsız ve büyük olasılıkla istismarcı olmaktır. Yani babalar bu sizin için ama mesajın sonunda bunun hepimiz için olduğunu göreceğiz. Bu dizide verdiğim ilk vaazı size hatırlatmak istiyorum. Yaratılış 2. bölüm 7. ayette Tanrı'nın erkeği yarattığını vurgulamıştık. Tanrı ilk olarak erkeği yarattı. 16 ve 17. ayetler bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün buyruğunun Adem'e verildiğini söylüyor. Bu buyruk Havva'ya verilmedi. Şimdi Adem ona söylemesi gerektiği gibi söylüyor. Bunu Yaratılış 3. bölümde görüyoruz. Adem karısına kadın adını verir ve günah işledikleri zaman Tanrı ilk önce kime gider? Adem'e gider. Yaratılış 3. bölüm 9. ayet. Erkekle konuşur. Neden? Erkeğin aile içindeki rolüne bugün buradan başlayacağız. En başta şunu söylemek istiyorum. Kutsal kitap kadın ve erkek için yalnızca görev tanımı yapmakta kalmaz, aynı zamanda her ikisinin de bireysel rollerini ana hatlarıyla çizer. Ve tabii ki bazı ayrıntıları doldurmak için kutsal kitaba ihtiyacımız var. Bunu biraz sonra yapacağız ama önce Adem'in karısının ruhsal önderi olma sorumluluğuna sahip olduğunu görmeni istiyorum. Tanrı'nın sorumlu tuttuğu kişi erkektir. Ve eski antlaşmanın geri kalanını okurken erkeğin ailesinin kahini olması gerektiğini keşfederiz. Kahin sunuları sunan kişiydi. Fısıh bayramı için yapılan şölende de o vardı. Tanrı ailenin sorumluluğunu erkeğin omuzlarına yüklediği için önderliği ona verdi. Modern terimlerle ifade edecek olursak karısı için dua etmesi ve bunu başlatması gereken kişi erkektir. Çocuklara kutsal kitabın öğretilmesini sağlayan ve onlara talimatlar veren kişi evin erkeği olmalıdır. Pazar sabahları ailesinin kilise için hazırlanmasına yardım eden erkek olmalıdır. Bu her şeyi onun öğreteceği anlamına gelmez. Karısı ondan daha iyi bir öğretmen olabilir ve belki öğretme işinin çoğunu o yapacaktır ama bunu Tanrı'nın o eve yerleştirdiği erkeğin teşviği, gücü ve yönlendirmesi altında yapar. Tanrı bu işten erkeği sorumlu tutar. Günümüzde artık birçok evde baba bu işlerden elini eteğini çekmiştir. Sorumluluğu karısına ve kiliseye verir. Ruhsal anlamda aileden kopuktur. İstatistikler günümüzde kilisede büyüyen çocukların birçoğunun imandan uzaklaştığını göstermektedir. Sence bu şaşırtıcı mıdır? Çünkü Tanrı babam için önemli değilse benim için neden önemli olsun ki? Tanrı evdeki önderlik sorumluluğunu doğrudan babaya yükler. Kilise yardım edebilir ama yalnızca yardım edebilir. Babanın evdeki yerini alamaz. Babalar eğer çocuklarınıza ne öğretmeniz gerektiğini merak ediyorsanız bu vaazların her birinde size ödev veriyorum. Sana vereceğim ödevlerin biri de Süleyman'ın Özdeyişleri 2'yi okumandır. Aslında Süleyman'ın Özdeyişlerinin tümünü okumalısın ama işe Süleyman'ın Özdeyişlerinin ilk bölümlerini okuyarak babanın oğluna ne öğrettiğini öğrenerek başlayabilirsin. Kitap boyunca oğlum şunu yap diyor. Bunu neden yapıyor? Tanrı'ya bütün yüreğiyle güvenmeyi öğretiyor. Ona Rab korkusunu öğretiyor. Parasal sorumluluklarını öğretiyor. Kutsal kitap servetinle ve ürününün turfandasıyla Rabbi onurlandır der. Onlara parayı nasıl kullanacaklarını öğret. Onlara arkadaşlıkları öğret. Süleyman'ın özdeyişleri kötü arkadaşlar konusunda uyarılarla doludur. Birçok anne baba bana aslında o iyi bir çocuktu ama okulda yanlış insanlarla arkadaşlık etti diyor. Evet bunu anlıyorum ama uyarılar nerede? Baba Tanrı'nın sorumluluğunu sana verdiği evdeki güvenlik önlemleri nerede? İşte burada. Baba çalıştığı için çoğu zaman yoktur. Başka sorumlulukları vardır. Belki işi nedeniyle seyahat ediyordur ama bunların yerine getirildiğinden emin olmalıdır. Sevdiği eşiyle ortaktır. Çocuklarının annesiyle ortaktır ve onun yanında durur. Birincisi babanın iyi yönlendirmesi ve önderliği altında ev içinde paylaşılan ruhsal önderliktir. ailesini geçindirmesi gerektiği gerçeğine bakalım. Burada metni derinlemesine incelemeyeceğiz çünkü birazdan hepimiz için önemli olan bazı konulara değineceğiz ama tabii ki bu da önemli. Dikkat edersen ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Sanırım 18. ayet. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Erkeğin sorumluluğunun ailesini geçindirmek olduğu açıktır. Ve o zamanlarda bunu yapmanın yolu tarlalarda çalışmaktı. Şimdi biz bambaşka bir ortamda yaşıyoruz. Bizim durumumuzda çok az kişi tarlalarda çalışıyor. Ben tarlalarda çalıştığımız bir çiftlikte doğdum. Her zaman yaşamımın geri kalanını orada geçirmemeyi umdum ama yaşamım orada başladı. Ancak yine de sorumluluk babaya aittir. Ama bazen rollerin değişmesi gerekebilir, bunu anlıyorum. Belki babanın çalışmasına gerek yoktur, belki ona miras kalmıştır, belki piyango kazanmıştır. Bu arada piyango kazanan insanların çoğunun başı derde girer, neyse. Yine de ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasının sorumluluğu babaya aittir. Baba ailesinin yanındadır. Birçok babanın bugün bizi dinlemiş olmasını umut ediyoruz. Mesajımızın başlığı sorumluluk sahibi babalar. Bu mesaj ailemiz için verdiğimiz mücadele adlı daha büyük bir mesaj dizinin parçasıdır. Deyim yerinde ise babalar olarak elimizi taşın altına koyup sorumluluğumuzu anlamaya başlamamız ve eşlerimizle çocuklarımızın sorumluluklarını anlamamız çok önemlidir. İşte bu yüzden bu mesaja çok ihtiyacımız var. Çünkü bugünkü manzaraya baktığımızda babasız yetişen bir kuşak görüyoruz. Tanrım bize yardım et. Bugün bize katıldığınız için size çok teşekkür ederiz.
2: On mesajdan oluşan ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinin üçüncüsü olan sorumluluk sahibi babalar mesajını dinledik. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında Tanrı'nın kadına ve erkeğe verdiği rolleri modern kültürün nasıl alt üst ettiği konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Kazanmak İçin Koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 10. Bölüm 70'lerin Görevlendirilmesi.
1: Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Haydi gidin, işte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak, yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü o kentin hali Sodom kentinin halinden beter olacaktı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır.

0: gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. O anda İsa kutsal ruhun etkisiyle coşarak şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez. Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi. Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler.
1: İyi Samiriyeli.
0: Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona, kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona, doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya, peki komşum kim dedi. İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yeruşalem'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler, yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir Levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu 3 kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa git sen de öyle yap.
1: İsa Marta ve Meryem'in evinde.
0: İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek "Ya Rab" dedi. "Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin." Rab ona şu karşılığı verdi. "Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardı. Meryem iyi olanı seçti. Ve bu kendisinden alınmayacak."
1: 11. bölüm. Nasıl dua etmeli?
0: İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri "Ya Rab" dedi. "Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret." İsa onlara dua ederken şöyle söyleyin dedi. "Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme." Sonra şöyle dedi. "Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip arkadaş bana 3 ekmek ödünç ver. Bir arkadaşım yoldan geldi önüne koyacak bir şeyim yok derse öbürü içeriden beni rahatsız etme. Kapı kilitli çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem der mi hiç? Size şunu söyleyeyim. Arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar. İhtiyacı neyse ona verir. Ben size şunu söyleyeyim. Dileyin size verilecek. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur. Kapı

0: çalana açılır. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona akrep verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi?
1: İsa ve Baal-Zebul.
0: İsa adamın birinden dilsiz bir cin kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde kaldı. Ama içlerinden bazıları cinlerin önderi Baal-Zebul'ün gücüyle kovuyor dediler. Bazıları ise onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baal-Zebul'ün gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baal-Zebul'ün gücüyle kovuyorsam sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demek. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde oluyor. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demek. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın ona ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere diye seslendi. İsa daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara dedi.
1: Yunus'un belirtisi.
0: Çevredeki kalabalık büyürken İsa konuşmaya başladı. Şimdiki kuşak kötü bir kuşaktır dedi. Doğaüstü bir belirti istiyor ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa, insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktı. Güney kraliçesi, yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe, Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır.
1: Bedenin ışığı.
0: Hiç kimse kandil yakıp onu gizli yere ya da tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedeninde aydınlık olur. Gözün bozuksa bedeninde karanlık olur. Öyleyse dikkat et. Sendeki ışık karanlık olmasın. Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi bedenin tümden aydınlık olur.
1: Vay halinize ferisiler!
0: İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören ferisi şaştı. Rab ona şöyle dedi. Siz ferisiler bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz. Ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin. O zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize ey ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Kutsal yasa uzmanlarından biri söz alıp İsa'ya, "Öğretmenim, bunları söylemekle bize de hakaret etmiş oluyorsun," dedi. İsa, "Sizin de vay halinize ey yasa uzmanları," dedi. "İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz. Kendiniz ise bu yükleri kaldırmak için parmağınızı bile kıpırdatmazsınız. Vay halinize! Peygamberlerin anıtlarını yaparsınız, oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar peygamberleri öldürdüler. Siz de anıtlarını yapıyorsunuz. İşte bunun için Tanrı'nın bilgeliği şöyle demişti. Ben onlara peygamberler ve elçiler göndereceğim. Bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler. Böylece bu kuşak Habil'in kanından tutun da Sunak'la tapınak arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına değin, dünyanın kuruluşundan beri akıtılan bütün peygamberlerin kanından sorumlu tutulacaktır. Evet, size söylüyorum, bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Vay halinize ey yasa uzmanları! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. İsa oradan ayrılınca din bilginleriyle ferisiler onu şiddetle sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya başladılar. Ağzından çıkacak bir sözle onu tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı.
1: 12. Bölüm Uyarılar ve Teşvikler.
0: O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından, yani ikiyüzlülükten kaçının. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak. Kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır. Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. 5 serçe 2 meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Size şunu söyleyeyim. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, insanoğlu da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse, kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkar edilecek. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak, oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır. Sizi Havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal Ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.
1: Zengin Budala.
0: Kalabalığın içinden biri İsa'ya, "Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın," dedi. İsa ona şöyle dedi, "Ey adam, kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı?" Sonra onlara "Dikkatli olun," dedi. "Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildi." İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine "Ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok," diye düşündü. Sonra "Şöyle yapacağım," dedi. "Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yiyeceğim. Kendime, ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye iç, yaşamın tadını çıkar," diyeceğim. Ama Tanrı ona, "Ey akılsız," dedi. "Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle.
1: Kaygılanmayın.
0: İsa öğrencilerine şöyle dedi. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker ne biçerler, ne kilerleri ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecektir. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeye uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır, ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.
1: Uyanık ve hazırlıklı olun.
0: Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci ister üçüncü nöbetinde gelsin. Uyanık bulacağı kölelere ne mutlu. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilse evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Petrus, "Ya Rab," dedi, "bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun yoksa herkes için mi?" Rab de şöyle dedi. Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı köleye ne mutlu. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle içinden efendim gecikiyor der, kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde 5 kişi 2'ye karşı 3, 3'e karşı 2 bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktı.
1: Belirtileri anlamak.
0: İsa halka şunları da söyledi. Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce siz hemen sağanak geliyor diyorsunuz ve öyle oluyor. Rüzgarın güneyden estiğini görünce çok sıcak olacak diyorsunuz ve öyle oluyor. Sizi ikiyüzlüler, yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir anlam çıkarabiliyorsunuz da şimdiki zamanın anlamını nasıl oluyor da çıkaramıyorsunuz? Doğru olana neden kendiniz karar vermiyorsunuz? Sizden davacı olanla birlikte yargıca giderken yolda onunla anlaşmak için elinizden geleni yapın. Yoksa o sizi yargıcın önüne sürükler, yargıç gardiyanın eline verir. Gardiyan da sizi hapse atar. Size şunu söyleyeyim. Borcunuzun son kuruşunu ödemedikçe oradan asla çıkamazsınız.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
3: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
2: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
3: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
2: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh! Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

really love him today. But I love him with my whole heart.

It gets so good to me, only thing I can say is say,

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur, eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
3: Farklı bir duygu,
4: Radio Light.
3: Farklı bir tat.
4: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.